0: senin gibisini bulamadım anne. Adettir bayramda bizde el öpmek. Yokmuş, yokmuş kaderimde seninle gülmek anne. Anne.
1: Damarsa damar, işte o kadar.

yerde kal, acımıyorsam. Hiç düşünme benim ne olur halim, hep uzaklarda kal, acımıyorsam.

0: canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Gel canımı da al acımıyorsan. Acımıyorsan.
1: Mersin FM.

sorma. Bunu bilmek olay değil. İnsan doğduk insan ama insan olmak kolay değil. Ben en çok insandan korktum anne. En çok insandan. Okudukça tarih kitaplarını, yüzyıl savaşlarını, kardeş kavgalarını, bir saltanat uğruna kıyılan canları ve okudukça bugün gazetelerin cinnet sayfalarını, tanıdıkça her gün biraz daha insan adlı insancıkları ve yaşadıkça hala bu çağda taş devrinin mağara adamlarını, ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan. Bir düşün anne, bir düşün atılan bombaları, patlayan silahları, yaşadığımız açlığı, acıları, savaşları, bir vuruşta kesilen başları, o keskin kılıçları, o cellatları, o katliamları, o vahşetleri ve ardından yükselen çığlıkları. Bir düşün, bir düşün anne, o kefensiz bebeleri, çocukları, hapishanelerde işkenceleri, copları, bir düşün tankları, tüfekleri, topları. Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan.

insan değil mi anne? Emeğini, ekmeğini çalan insanoğlunun, suyunu bulandıran, dostuna çelme takan, sırtından vuran, yollara mayınlar döşeyen, bütün köprüleri yıkan. İnsan değil mi anne? Kendi ozanına kıyan, sazını kıran, şairini sürgüne vuran, sesini sözünü kesen en haklı olanı. Ah anne, ah! Ah anne, ah! Boşuna günahını almışız hayvanların. Masallarda anlattığın devlerin, canavarların, inlerin, cinlerin, ejderhaların hiçbiri bu kadar korkunç değil be anne. Baksana yaptığına insanların. Ah dili olsa bu gecelerin, bu sokakların, haykırsa katili kim bu masum kurbanların? Ve bir bir indirse maskesini bu sahte kahramanların, bu yalan yüklü karanlık suratların. Ah anne, ah anne, onlar ki sadece adı insan, soyadı insan. Gel gör ki çoğu insanlıktan noksan be anne, insanlıktan noksan. Dünyada kim var anne, kendi soyuna bu kadar düşman ve bu kadar pişman? Ben en çok insandan korktum anne, en çok insandan, en çok insandan.

oldum olası mahcup gözlerim. Bir hüzün takıldı kirpiklerime gitmez. Sırtını aşka dayadı yüreğim. Ayakları boşlukta mı?

bakışlarınıza candan teşekkür ediyor. Her akşam olduğu gibi yine bu akşam da Edirgan Feşen Restoran'da hoş geldiniz diyor. Mutlu bir gecenin başlangıcında tüm dostlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyor. Tüm çiftleri dansa davet ediyorum.

can dostum, güzel insan, bağlı bulunduğum plak şirketi Özel Plakçılığın çok değerli sahibi Şahin Özer Bey ve değerli işini dansa davet ediyorum.

Sizi gecem dilimde imdat. Ben de mutluluğum inan adı yok.

Son şişeyi rahatladık Gago. Mezemiz de tükendi böylece. Sustur artık bu kaseti. Deşmesin amanlı şarkılar yüreğimizi. Bir of daha çekmeyeyim şu kavanoz dipli dünyaya Gago.

hoppa. Çekmesen dayanır mı yürek? Çekmesen biter mi ömür be? Bir kere düşmüşüz, bir kere yanmışız Allah'ına kadar. Ne anlar halimizden süt kuzuları, ne anlar derdimizden beyefendiler. Sen hepsini sil defterinden, en kralına çizgi çek be Agop.

kasama onu getir. Hasretim dinsin artık. Zaten azgın boğalar gibi içimde tepiniyor yalnızlık. O yoksa az acılı bir sevda getir masama. Bıktım bu zehir zıkkım sevdalardan. İhaneti az bir gece koy önüme. Buzları da kadehime değil yüreğime dök bu gece. Hilesiz, maskesiz dertleşelim seninle. Zaten bıçak çekiyor her gece bana hatıralar. Sıkıştırıp beni bir köşeye ya onu bul ya da bizi rahat bırak diye. Agop, ah! İçim yanıyor, içim. Benzine bulanmış fitil gibiyim. Gözlerimin musluğunu bir açsam, gözyaşlarım beni boğacak. Boş ver sigarayı, tütünü Agop. Son kibriti üstüme çak. Gönlümce yanayım bu gece. Oldu olacak. Oy dibi delik dünya oy. Nasıl da harcıyoruz gençliğimizi. Nasıl da can çekişiyor umutlarımız. Oysa kan ter içinde taşıdık biz ne ayrılıkları. Kitabını yazdık biz ne yalnızlıkların. Ne fotoğraflarını çektik bir bilsen Agop. O yüzsüz suratların. Anlayacağım ne acılar çekmiş, ne günler görmüşüz. Sözde yaşamak diyorlar buna Agop. Yaşamak buysa biz çoktan ölmüşüz. Gel gör ki ağlayanımız bile yok. Anlamadım gitti be Agop, anlamadım gitti be. Sevgili çok da bu alemde, niye bir dostumuz yok, niye hiç dostumuz yok? Ah Agop, ah, ah kavanoz dipli dünya, ah.

teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arz ederim.

ağrısız. Ruhumu dolaştı ılık nefesin. Uykuyu gözümde sildi hasretin. Gözümü yummadım sabaha kadar. Seni içtim durdum

Terk etmedi sevdan beni. Aç kaldım, susuz kaldım. Hayın, karanlıktı gece. Can garip, can suskun, can paramparça. Ve ellerim kelepçede. Tütünsüz, uykusuz kaldım. Terk etmedi sevdan beni. Terk etmedi sevdan beni. Bir kuş vardı, ta öteden bana gelip konan. Sevdamızı fısıldayan ve bir sen vardın benden içeri. Terk etmedi sevdan beni, terk etmedi.

Seni aylara, daha yıllara, yüzyıllara böleceğim seni. Her gün, her dakika biraz daha seni yaşamak için. Böyle eskitip gideceğim yılları ve bir sen kalacaksın, bir de ben. Şiirler söylenir, şiirler biter. Bir sen kalacaksın, bir de ben. Seni günlere böleceğim, seni aylara, seni daha yıllara böleceğim, yüzyıllara. Biraz senden kalacak, biraz benden. İşte hayat bu ya.

yaratılmışım. En sevdiğim sen bile ağlatmadın mı? Koskoca şu dünyada sana muhtaçtım

0: Reklam tanıtır. Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
0: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
0: 0533 974 45 90.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45-90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
6: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: 7-24 arabesk. 24 saat arabesk.
3: Ayrılığın adını kalbime yazdım. Neden içiyorsun diye sorma. Sen hiç aşık olmadın mı be kanka? Neden ağlıyorsun diye sorma.

merdivenlerde bir ölüm sessizliği. Dışarıda kül rengi yağmurlar. Üzerinde en çok sevdiğim ceketin. En acısı unut gitsin der gibi devrilmiş kirpiklerin. Ve ilk defa bu kadar aceleci ellerin, ayakların, gözlerin. Söylenecek ne varsa bitti, doğrudur. Artık bu saatler kanadı kesik bir sevdanın, kalemi kırık bir aşkın ve sayfaları yanık bir romanın sonudur.

işte gidiyorsun. Ellerinle açtığın bütün kapıları kapayarak. Hayat verdiğin odalardan gölgeni de alarak. Ve sürgüne verip bütün düşlerimi dağ gibi bir adamı yıkarak. Anlıyorum. Anlıyorum. Bu suskunluk bir aşkın açılmamış son mektubudur. Geride bıraktığım saksıda bir gelin çiçeği, masada kırık bir kolye ve yüreğimde parmak izlerin. Ve de cevapsız

kere ki gözlerim o mağrur bakışını, yıllardır düşlediğin zaferi kutlayarak ve bir masum veda gibi sokulup yanıma, ellerinle yüreğimi parçalayarak. Tarihte bugün, aylardan Eylül, günlerden hüzün, saatlerden ondur. Sen kazanmayı, ben kaybetmeyi seçtim. Anlıyorum. Bu ikimiz için artık sondur. İşte gidiyorsun ve biliyorsun. Birazdan sol yanıma düşerim. Yaramın olduğu yana, vurduğun yere yani. Ne de olsa ayrılık acıdır, zordur. İşte karşında ağır yaralı bir adam, bir avuç gözyaşı ve ihanet makamında bir şarkı. Suç mahallinde senden kalan son delil budur. Git, hadi git vazgeçilmezim. Unutma ki dünyada bütün mezarlıklar senin gibi vazgeçilmezlerle doludur. Git, hadi git vefasızım.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.

0: aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira.

0: Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
2: İletişim 0541 834 44 44. Cezerye'de, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.

sevdasına kulum, ona köleyim. Can istesin, parça parça böleyim. Unut deme ama, unut deme ama, öl de öleyim. Unutmak eşime gelmiyor be dayı.

0: reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
5: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
6: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
7: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
8: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
10: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
10: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
10: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199.

0: 0555 671 1199.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

yapsın. Yarım yok ki yaram sarsın. Kimsem yok ki bana yansın. Beni bende bitirdiler. Zalim kullar, beni bende bitirdiler.

0: sen bu yollara boşa düşmedin. Sen bu dertleri boşa çekmedin. Sen bugünlere boşa gelmedin. Yaralı kadın, çileli kadın. Yılların yükü omuzlarında, acıyla hasret dudaklarında. Düşüp kalacak yol kenarında. Acılı kadın, çileli kadın, yaralı kadın.
1: Kimse anlamaz senin halini. Ağlama.
2: Mersin FM 104.6.

0: Reklam tanıtır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hep

0: tıkla, ister uğra.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Yok kelimesi omega yapıda yok.
3: Omega yapıda yaz kampanyası başladı.
4: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
3: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
5: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
5: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
7: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
8: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
10: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
11: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: kıyamam. Kıysaydım giderken kıyardım sana. Kıyamam. Kıysaydım gözümü silah gibi dayardım sana. Kıyamam ki.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Başkan Vahap Seçer, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şelale Kültür, Sanat ve Sosyal Yaşam Merkezi temel atma törenine katıldı. Tarsus Şelalesi'nin yanı başında inşa edilecek merkezin, kentin köklü tarihini ve zengin kültürel birikimini yansıtması, sanatın ve sosyal yaşamın buluşma noktası olması amaçlanıyor. Tesiste yurttaşlar için birçok kullanım alanı olacağını ifade eden Başkan Seçer, 500 kişilik açık, 500 kişilik kapalı nikah salonu, 4 adet toplantı salonu, 464 kişilik tiyatro, konser etkinlikleri için çok amaçlı salon, 2 sergi salonu, 2 eğitim atölyesi, restoran, açık etkinlik alanı, 5000 metrekare yeşil alan ile 90 araç kapasiteli otoparkın yer alacağını belirtti. Kreşlerle ilgili yeni mevzuat nedeniyle belediyelerin çalışma alanlarının daraltıldığını belirten Başkan Seçer, bakanlık belediyelerin kreş konusunda çalışma yapmasını pek istemiyor. Mevzuatlarda değişiklikler yaptı, iş daha da zorlaştı. Bunun için birkaç sene önceden farklı bir konsept geliştirdik ve Toroslar, Mezitli ve Silifke'de çocuk kampüslerini hayata geçirdik. Anamur'da bir çocuk kampüsünün inşaatı devam ediyor, Tarsus'ta da temelini atacağız diye konuştu. Kentlerin sorunlarının olabileceğini ancak doğru zamanda tespit edilerek, doğru müdahale ile kentin yararına olacak şekilde tüm sorunların aşılabileceğini belirten Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi kentteki sorunları aşacak kadroya ve mali güce sahip. Türkiye'de en değerli, en iyi yönetilen, mali ve belediye disiplini en iyi olan belediyelerden biriyiz. Biz ilk günkü kararlılık ve inançla çalışmaya devam edeceğiz dedi. Kentin menfaati noktasında yapılacak her hizmette parti ayırt etmeksizin işbirliğinin çok önemli olduğunu ve büyükşehir olarak buna daima açık olduklarını söyleyen Başkan Seçer, hizmete siyasetin karışmaması gerektiğine dikkat çekerek 13 ilçede farklı siyasi partiler de olsa Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak severek işbirliği yapıyoruz. Çünkü vatandaş partisi ne olursa olsun asgari müşterekle birleşen yöneticileri takdir eder ifadelerine yer verdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek Uluslararası Tarsus Festivali 6-7-8 Kasım 2026 tarihlerinde kültür, sanat ve tarih dolu programıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Festival hazırlıkları kapsamında Festival Komitesi tarafından koordinasyonun güçlendirilmesi, ortak çalışma alanlarının geliştirilmesi ve Tarsus'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerini geniş kitlelere ulaştıracak güçlü bir organizasyon anlayışı için kurumlarla görüş alışverişinde bulunuldu. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
4: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
6: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
6: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
7: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
8: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
9: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
10: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
7: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.

0: bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

aşkın dağlayan kalbimin ardında. Taş ettin içimi taş, toprağın öldü. Kurudu içimde hep sevgi gülleri. Dön artık ne olur, gönlüm sevinsin. İçimde hislerin kirlenmiş izleri. Yüzümde nefretin gizleri kalmış. Aklımda fikrimde hep vefasızlık. Şeytana kanmaya gözlerin dalmış. Elinle kazdırdım öfkene kabrini. Gönlümde gezmemiş sevmenin nedir. Ezelden bilirim

seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki gün boyunca sürecek zirve nedeniyle programı oldukça yoğun. Ukrayna'daki durum ve ittifakın güneyinde son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alındığı zirveye NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcileri katılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine, bazı sanıkların yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartlarının kaldırılmasına, diğer sanıklarınsa mevcut halinin devamına hükmetti. Duruşma 16 Ekim'e ertelendi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine bağlı Haydarlı Beldesi Belediye Başkanı Süleyman Çetinkaya evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Başkan Çetinkaya'nın yara almadığı saldırıda oğlu Yusuf Çetinkaya arbede sırasında yaralandı. AK Parti İl Başkanlığı saldırıyı kınadı. Tahliye olup çıktı ancak ikinci cinayeti işledi. Muğla'da yaşanan tartışmada tüfekle vurulan 44 yaşındaki Halil K. hayatını kaybetti. Olayın ardından saklandığı mezarlıkta yakalanan 35 yaşındaki Coşkun K.'nın 11 yıl önce de eniştesini öldürdüğü yakın zamanda tahliye olduğu belirtildi. Suriye'nin başkenti Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamada 4'ü polis, 18 kişinin yaralandığı bildirildi. Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kent genelindeki otellerde yangın güvenliği denetimlerini sürdürüyor. Denetimlerde yangın güvenlik sistemleri kontrol ediliyor. Konaklama tesislerinde gerçekleştirilen denetimlerde otellerin yangın yönetmeliğine uygun olup olmadığı inceleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Silifke'de Cılbayır'la Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda sati asfalt kaplama çalışmasını tamamladı. Çalışmayla 8 kilometrelik yol asfaltla buluştu. Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki Silifke yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin'in Anamur ilçesinde düzenlenen istişare toplantısında bölge muz üreticileri sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Yayımlanan sonuç bildirgesinde ithal muza yönelik kısıtlamaların artırılması, yerli muzun zincir marketlerde daha fazla yer alması ve bölgede ortak fiyat standardı oluşturulması çağrısı yapıldı. Mezitli Devlet Hastanesi'nde sona gelindi. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Mezitli Devlet Hastanesi'nin yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2026 yılı bitmeden hizmete açılacağını duyurdu. Hastane günlük 20 bin kişiye hizmet verecek. Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletler çarpıştı. Kaza sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı. Mersin'in Bozyazı ilçesinde sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi'ndeki Japonya etabının ilk maçında yarın Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maç Türkiye saatiyle 6'da başlayacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtım.
2: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler, beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey, uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız.
3: Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya.com'da.
4: İster tıkla, ister uygun.

0: sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-82-82. 327-82-82.
2: SML Restoran ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533-974-4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533-974-4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0-324-357-30-30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501-686-4044.
4: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
5: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'deki kritik görüşmesinden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayabilecek açıklamalar çıktı. ABD Başkanı zamanı geldi diyerek Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağı mesajını verdi. Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı. Türkiye S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı. Ankara'daki NATO zirvesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ortak açıklamalarda bulundu. Üç isim Rusya tehdidine karşı birlik ve savunma işbirliği mesajı verdi. NATO'nun 2026 yılı savunma harcaması tahminleri açıklandı. Verilere göre 2026 yılında en yüksek savunma harcamasını 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarla ABD gerçekleştirecek. Türkiye'nin 2026 yılı savunma harcamasının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakamın gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise %2,85 olması öngörülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 13 ilçede eş zamanlı olarak 19 bin kişilik aşure vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti. Ziyarette Emre'ye görevinde başarı dilekleri iletildi. Toroslar Kent Konseyi'nin 5. olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığı, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapıldı. Yıldız Akbal Toroslar Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Toroslar Belediyesi çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak ve spora yönelmelerini teşvik etmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol okulu düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı. Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Olçum, Maden Ocağı ve Taş Kırma İktisadi İşletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Olçum, tesisin genel durumu ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mersin yılın ilk 6 ayında ihracatını %22,7 artırarak 1 milyar 946,7 milyon dolara ulaştı ve Doğu Akdeniz'in ihracat lideri oldu. Kent ihracatında yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Mersin'de yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vinci çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek aracın içine girdi. Minibüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer tır sürücüsünün tedavisi sürüyor. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Özgür Çocuk Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etti. Platform sözcüsü Sevgi Başkavak, sanatın eleştirel düşüncenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye Minikler Batı Grubu Tekvando Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Mersinli sporcu Aysima Kocaman gösterdiği başarılı performansla Türkiye finallerine yükseldi. Kocaman 15-18 Temmuz'da Sinop'ta düzenlenecek finallerde madalya için tatamiye çıkacak.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273

Ben seni gözlerinden bile kıskanırken, incitirim, incitirim diye sakınırken, yazık ki sen bana kıydın, ben sana değil. Kahrettim kendimi, mahvettim kendimi. Yine de sana kıyamadım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34

0: 34.
1: Seyit Oğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyit Oğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyit Oğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
5: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
6: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
7: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin, 0538 988 30.00.
2: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma, 0538 988 30.00.
1: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 46 02, 0542 144 46 02.
3: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

verdim de sevgini kurşuna dizdim. Aklımda yaşanmış günlerim vardı.

0: Reklam tanıtır.
1: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında.

0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
3: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.

0: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
3: Damar denince damarın tek adresi
4: Mersin FM.
3: Hep damar, full damar.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştirildi. Yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı.

0: Limax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da limax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
1: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
4: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
5: SML Restoran ve Catering.
6: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
5: 0533 974 4590.
6: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
5: SML Restoran ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
1: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602. 0542 144 4602.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz, 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede kerebiç.

0: ve bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
1: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.

sana umutlarımı getirmiştim ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak. Başaklar boy verecek, balalar soy verecek, türküler söyleyeceğiz. Belki kurt yalnızlığı düşecek hissemize, hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş, varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle, yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.

gider miydim senin? Ey benim karanlık dünyamın tek ışığı, yarım kalmış aşkımın son noktası. Unutma ki çekilen her acının sonunda bir mutluluk vardır. Seni unuttuğumu sandım belki de. İnan ki, inan ki sevdiğim, unutmadım, unutmadım, unutmadım seni.

0: sana.
1: Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın Beştepe'deki kritik görüşmesinden Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin kapısını aralayabilecek açıklamalar çıktı. ABD Başkanı zamanı geldi diyerek Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarının kaldırılacağı mesajını verdi. Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı. Türkiye S-400 füzeleri nedeniyle bu programdan çıkarılmıştı. Ankara'daki NATO zirvesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ortak açıklamalarda bulundu. Üç isim Rusya tehdidine karşı birlik ve savunma işbirliği mesajı verdi. NATO'nun 2026 yılı savunma harcaması tahminleri açıklandı. Verilere göre 2026 yılında en yüksek savunma harcamasını 1 trilyon 32 milyar 849 milyon dolarla ABD gerçekleştirecek. Türkiye'nin 2026 yılı savunma harcamasının 48 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakamın gayri safi yurt içi hasılaya oranının ise %2,85 olması öngörülüyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Muharrem ayı dolayısıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında 13 ilçede eş zamanlı olarak 19 bin kişilik aşure vatandaşlarla paylaşıldı. Mersin Valisi Atilla Toros, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti. Ziyarette Emre'ye görevinde başarı dilekleri iletildi. Toroslar Kent Konseyi'nin 5. olağan seçimli genel kurulu yapıldı. Genel kurulda Kent Konseyi Başkanlığı, Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapıldı. Yıldız Akbal Toroslar Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Toroslar Belediyesi çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerini sağladı.

0: kutlamak ve spora yönelmelerini teşvik etmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdi. Toroslar Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik ücretsiz futbol okulu düzenlenen açılış töreniyle faaliyetlerine başladı. Gülnar Belediye Başkan Yardımcısı Muhammed Olçum, maden ocağı ve taş kırma iktisadi işletmesini ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Olçum, tesisin genel durumu ve üretim kapasitesi hakkında bilgi aldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Mersin yılın ilk 6 ayında ihracatını %22,7 artırarak 1 milyar 946,7 milyon dolara ulaştı ve Doğu Akdeniz'in ihracat lideri oldu. Kent ihracatında yaş meyve ve sebze sektörü ilk sırada yer aldı. Mersin'de yolcu minibüsüyle konteyner yükleme vinci çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle vinçteki demir parçası minibüsün ön camını delerek aracın içine girdi. Minibüste yolcu bulunmaması muhtemel bir faciayı engelledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde iki tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Diğer tır sürücüsünün tedavisi sürüyor. Mersin Emek ve Demokrasi Platformu Özgür Çocuk Parkı'nda düzenlediği basın açıklamasıyla komedyen Deniz Göktaş'ın tutuklanmasını protesto etti. Platform sözcüsü Sevgi Başkavak, sanatın eleştirel düşüncenin gelişiminde önemli bir rol oynadığını vurguladı. Türkiye Minikler Batı Grubu Tekvando Şampiyonası'nda 45 kiloda mücadele eden Mersinli sporcu Aysima Kocaman gösterdiği başarılı performansla Türkiye finallerine yükseldi. Kocaman 15-18 Temmuz'da Sinop'ta düzenlenecek finallerde madalya için tatamiye çıkacak. Haberler. WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
3: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve Webasto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
5: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
5: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova

0: Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
1: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında. Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327-8282, 327-8282.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505-990-6625.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
2: Bu program şoförler için hazırlanmış olup diğer dinleyicilerimizin dinlemesinde hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Şoför Mahali'nden şarkılar dinleyeceksiniz.
4: Şoför Mahali.
5: Şoför Mahali başlıyor.

Bakma bizim böyle renkli ışıklar altında yaşadığımıza. Bizim de kalbimiz var, biz de insanlığız, biz de seviyoruz. Sen gündüzleri gözyaşı dökersin, senin dostların, arkadaşların, senin ailen sana sorarlar. Hayırdır, neyin var, neden ağlıyorsun? Ben geceleri bir köşede gözyaşı dökerim, kimseler görmez. Hani sana bir söz vermiştim ben, hatırlıyor musun, bir daha içmeyeceğim diye. İşte ben o sözümü bugün tutamadım. Seninle gittiğimiz her hafta o mekanda aynı masaya oturdum. Bir servis sana açtırdım, bir servis kendime. Açtım bir ellilik, bir kadeh kaldırdım senin bana yaptığın ihanete. Bir kadeh daha kaldırdım senin bana yaptığın kalleşliğe. İşte ben son kadehimi kaldırıyorum bu aleme, bu gurbete. Seni sevdiğim, seni tanıdığım, sana aşık oldum.

çocukluk aşkım. Seni tekrar görmek mümkün olsaydı, yavrum canım benim, çocukluk aşkım.

0: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Şoför Mahalli.
2: Şoför Mahalli'nde kısa bir mola. Reklamlardan sonra Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357 34 34 357 34 34.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
8: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
9: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
8: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
10: Cumartesi pazar açık olan
1: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
10: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
11: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel

0: problemlerinize iletişim hattımız
1: 0533 974 45 90.
0: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
1: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Şoför Mahalli.
4: Şoför Mahalli'nden şarkılar dinlemeye devam ediyorsunuz.
5: LR64.
6: Yolun açık olsun. Devam et.
7: Bir şeyin taklidi varsa aslı şahanedir. Şahanedir. Şahane Radyo Mersin FM. Mersin FM.
8: İlk defa gözlerime sen baktın. Böyle sevgi dolu, böyle manalı. İlk defa ellerimi sen tuttun. Böyle masum, böyle sevdalı. Yarınlar bizimle, umutlar bizimle. Hadi gel koşalım bu sevda yollarında. Seninle ikimiz el ele.

rüzgar mumu söndürür bilirsin. Bir yangını söndürür sanma. Ve bu ayrılık ancak beni öldürür. Aşkımızı asla. Sen uyurken giden otobüslere yazdım adını. Bütün taksi duraklarına, hasret trenlerine, uzak denizlerin gemilerine, kaldırım taşlarına, köşe başlarına. Bu şehirde artık herkes seni tanıyor. Gözlerin yosun yeşili, saçların ağustos sarısı ve tenin süt beyazı. Sokak ressamları bile seni benden iyi biliyor. Ah, sen uyurken adını ansam

Gittiğinden beri hep bu şarkı dudaklarımda ve hep aynı özdeyiş bakışlarımda. Başka bir tene daha dokunmadı tenim. Başka elleri sarmadı ellerim. Bildiğim bütün dualara yemin ederim. Ayrıldığımız günden beri beni görenin hali duman. Seni soranın içi yanıyor. Belki de bu yüzden mutluluk şarkıları değil ama ayrılık şiirleri bana pek yakışıyor. Çünkü umut bu şehirde artık marketlerin adı. Hayali kahvelerin, sevda pastanelerin, arzu sinemaların, vefa nasılsa eskimiş, unutulmuş bir semtin adı. Bu yangın yürekler neylesin, neylesin artık aşk? Ne hayaller geçiyor içimden bir bilsen. Alevden damlalar dökülüyor gözlerimden. Konardım pencerene ah bir gelse elimden. Çünkü bugün senin doğum günün. Hadi mumları söndür, hadi dostlarınla yüzünü güldür. Bütün içkiler benden bu gece. Hadi döndürebilirsen.

iklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşem. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşem. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşem. Hasretin

0: Mevlam ve Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun, pişman olursun. Damarsa damar, işte o kadar.
2: Bu aşk yasak olsa bile, dilden dile düşse bile, yılda bir kez olsa bile,

0: 80 RKT 436.
1: Yolun açık olsun, devam et.
2: Mersin FM 104.6.

0: Şoför Mahalli.
1: Yolculuğumuz sona erdi. Mutlu günler diliyoruz. Reklam tanıtı.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
3: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
3: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
4: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 3338. 0324 325 3338.
7: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652, 0532 787 1652.
8: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 5

0: 0524-76-58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ve katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Ve şimdi sizlere ilk şarkımızla baş başa bırakacağım Sezen Aksu yorumuyla. Büklüm büklüm sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
4: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtar. 0538 988 30 çift 0.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını da paylaşayım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Güllü'den Yemin Ederim şarkısını değerli eşim Aysun'a armağan etmek istiyorum demişler. Birlikte yaşadığımız bütün güzel anılar için sana teşekkür ederim. Rabbim sevgimizi hiç eksik etmesin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. En güzel aşk şarkıları size armağan olsun diyelim. Yalnız senin için çarpar yüreğim, öyle büyük aşk ki. Yanındayken bile seni özlerim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Vestel çeyiz setlerinde %30'a varan büyük indirimler Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya mağazalarında. Çeyiz.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız. Sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
2: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
4: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
7: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin. Tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
9: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
10: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi Gülden Karaböcek, yıllardır bir sevgi arayan, sahipsiz ve yaralı kalmış o yorgun gönüllerin sesi olacak. Tek bir dileği var. Hep böyle kalmış.

Almak, göz göze çözülmeden o aşkın içinde kaybolmak. Hayatın sevgisi sensiz bitmesin, ümitler sel olup akmasın diye. Bu güzel şarkımız hep böyle kalalım, ayrılmayalım diyenlere de armağanımız olsun.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 0.

seninle aşkını unutamadım ki Bahadır Aydoğan sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Hemen bir mesaj paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sefa. Sıradaki en güzel şarkıları dayım Ekrem'e armağan ediyorum. Muhabbetin yeter dayıcım demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Karlı Dağlar, Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtar 0538 988

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Biliyoruz ki hayat belirsizlikten, karmaşadan ibaret ama o karmaşanın içinde öyle bir an gelir ki birini bulursun ve hayat yeniden başlar. Dünyaya sanki ilk kez adım atmış gibi koca bir ömrü o tek bir saniyede tatmış gibi hissedersin. Aşk mıdır bu bilemiyorum ama sensiz de yaşayamıyorum diyeceğiz. Seni buldum ya. Orhan Gencebay sizlerle radyonuzda.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemi

0: ile Karasu suyu Kuskan mahallesindeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başlıyor. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.
2: Reklam tanıtır.
3: Samsung bölge satış birincisi mavi beyaz eşyadan çifte fırsat.

0: beyaz eşyada. Bir tıkla kapında.
1: Haydi tıkla her zaman uygun fiyata. Mavi beyaz eşya nokta com'da.
2: İster tıkla ister uğra.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
8: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
8: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
8: SML Restorant ve Catering, polis lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
9: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.

0: hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 40 44.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
4: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
5: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bu şarkıyı aslında çok fazla çaldık, çok fazla dinledik ama farklı bir açıdan bakacağız şu anda bu şarkıya. Şimdi biliyoruz ki masallar olağanüstü olayları anlatır. İçinde hayaller, mucizeler ve belki de gerçek olmayan kahramanlıklar vardır. Ama bazı yaşanmışlıklar vardır ki hiçbir masala sığmaz. Çünkü yaşanan her şey gerçekti. Paylaşılan anlar, hissedilen duygular, akılda kalan hatıralar hepsi gerçek bir hikayenin parçalarıydı. Belki adına masal diyenler olabilir. Ama bazı hikayeler vardır ki yaşanır, hissedilir ve kalpte iz bırakır. İşte bu yüzden bu şarkı bir masala değil, bizim hikayemize armağan olsun diyelim. Sizlere Ümit Besen'le baş başa bırakıyorum. İşte bu bizim hikayemiz sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım şimdi sizlerle. Merhabalar, sıradaki şarkı kocam İbrahim Halil'e gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aylar oldu, yıllar oldu, gelmedin diyeceğiz. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı kendilerine de armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'a. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
1: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 7756 0537.

0: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
2: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 5385 235 5385 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.
4: Su hayattır. Su hastanesi.
5: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
4: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
6: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma. 0538 988 30 çift sıfır.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
0: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
7: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü yaz okulunda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklar.

0: 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Emin olmamakla birlikte bu şarkı ilk defa Atilla Kaya'dan çaldığımı hatırlıyorum. Fakat emin değilim. Birden fazla yorum dinlemiştik ama nedense sanki bu benim gözümden kaçmış. Emin değilim. İnsan inanmak istemiyor o sevdanın parça parça bitişine. Bu kadar. Ne olursun yalan de diye feryat ediyorsun ama işte ne çare. Yaşanan o koskoca geçmiş bir kalemde silinip gitmiştir artık. Sana ölecektiğimi böyle parça parça mı? Bu şarkımızı o kaybolup giden güzelim yılların ardından baka kalanlara. Hem sana hem bana yazıp diyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Şimdi programımıza istek bir şarkıyla devam ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar Selin Hanım. Sizden bir şarkı istiyorum. Değerli eşim Metin'e Fatma Yazar'dan Yazan Kalem Siyah şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı kendilerine de armağan ediyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarmaya 0538 988 30 00.

0: Kıymetli desteklerinden dolayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
2: Reklam tanıtım.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde bir

0: İster tıkla, ister uğra.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
2: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
1: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
1: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
12: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor.

0: sevgi selinde ezgiler.
1: Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Cüneyt Sadık'ı şarkı canım eşim özleme armağan olsun demişler.
2: Oluruz inan seninle.
1: Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma diyeceğiz. Benim ol Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Elinde yırtık bir resim. Dilinde o hiç eskimeyen isimle baş başa kalsan da. Yüreğin sevdiğinin mutsuzluğuna razı gelmez. O en ümitsiz anında döktüğü her damla gözyaşında bile yanında olamasan da ona tek bir teselli fısıldarsın. Neler çektim, nasıl sevdim bilirsin. Beni düşün ve mutlu ol. Bu güzel şarkımız uzakta olsa bile sevdiğinin yüzündeki o tebessüme ömrünü adayanlara armağanımız olsun. Beni düşün, mutlu ol. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Şimdi az önce bir mesaj almışım ama bizden bir şarkı istemişler. Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım şarkısını. Mustafa Bey yazmış, Mustafa Taşkın. İyi yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Ben Ferdi Tayfur çalmadan 5 dakika önce yazmışlar ama gözüme çarpmamış maalesef. Size bu güzel şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bu şarkıdan sonra da reklamlara gideceğiz. Suçumuz sevmek, cezamız ayrılmakmış. Bizi ölüm bile ayırsa sevenler ayrılmasın. Sizlerle radyonuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklam kazandırır.
2: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği SRC belgesi

0: alma zorunluluğunuz olduğunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
3: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
4: SML Restoran ve Catering.
1: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
4: 0533 974 4590.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
4: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
6: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
7: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
8: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin tüm radyo

0: Videolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

Hidayet. Sıradaki güzel şarkıları eşim Nisan'a armağan etmek istiyorum. Yıllar geçse de sana olan sevgim ilk günkü gibi devam ediyor demişler. Bir ömür birlikte yaşlanmak nasip olsun inşallah diyelim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bir gün sana döneceğim Bergen. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

Yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kaçıncı dargınlık, kaçıncı ayrılık bu, sayısını unuttuğumuz. Ama o kavgaların, o kıskançlıkların ardında tek bir gerçek var, çok sevmekten. O deli gibi tutkudan tabii ki. Bilirsiniz ki dünya üzerindeki bütün sevdalar tükense yeryüzünde aşk bitti.

0: beğense bile bu yüreklerin hikayesi asla yarım kalmaz.
1: Ah bu kavgamız, kavgamız,
0: kavgamız biter. Sevdamız, öfkemiz diner ama o sevdamız asla bitmez.
1: Kaçıncı,
0: sizleri Arif Susam'la baş başa bırakıyorum. Kavgamız biter, sevdamız bitmez sizlerle.
2: Bu güzel şarkı benim can dostum, güzel insanım, bağlı bulunduğum plaj şirketinin çok değerli sahibi Şahin.

Ve programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Rezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi Selin'de ezgiler sona erdi. Sevgi Selin'de ezgiler.
1: Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay özel eğitim sınıflarında

0: kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemiyle Karasu suyu Kuskan Mahallesi'ndeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Amilli kadın voleybol takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başlıyor. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66. Reklam tanıtır.

0: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
1: SML Restoran ve Catering.
2: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
1: 0533 974

0: 45-90.
1: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
0: SML Restoran ve Catering Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 16 52 0532 787 16 52.
1: Sofralarımızın tadı elit şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli elit şalgam Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
3: Elit şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, elit şalgam için.
4: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
5: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
7: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
8: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
1: Babalar Resitali başlıyor.
9: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Resitali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevilen, en güzel resitallerini dinlemek üzere babalarla beraber Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün biraz neşeli bir yayın girişi olacak. İbrahim Tatlıses, sensin beni perişan eden diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Bir yanda bizi derbeder eden sevdalar varken diğer yanda baktığımızda gözümüzü alan, içimizi kıpır kıpır eden o yepyeni heyecanlar var. Şimdi o efkarı üzerimizden silkeleyip atıyoruz ve yine imparatorla bu kez hepimizin içini ısıtan bir şarkıyla beraberiz. Gerçi bu şarkıyı kardeşim istedi. Hatta ikidir de soruyorum. Bir sarı etek diyor, bir sarışınım diyor, bir şüphelendirmiyor değil bunu. Şimdi yayın anındayız, bir de hesap da soramıyorum. Eve gidince görüşürüz artık, yapacak bir şey yok. Nisa'ya armağan olsun bu şarkı. Umarım o da birine armağan etmiyordur diyeyim bir ablalık olarak. İbrahim Tatlıses, sarışınım diyecek.

0: Reisetalin.
1: Reklamlardan önce gerçekten hareketli parçalarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Orhan Gencebay, mevsim bahar olunca diyecek şimdi. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır. Bırak sarhoş olalım, meyler aşk şarabıdır. Orhan Baba'ya şarkıyı bırakırken reklamlardan sonra tekrar burada olmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.

0: Babalar Vestali devam edecek. Devam edecek.
1: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakları bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdem ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi. Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımda toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
2: Reklam kazandırır.
3: Evini yenilemek isteyenler, yeni evlenenler. Beklediğiniz fırsat ayağınıza geldi. Koltuk takımlarından yatak odasına, buzdolabından çamaşır makinesine kadar aradığınız her şey uygun ödeme koşulları ve kalite güvencesiyle

0: sizi bekliyor. Kaliteyi uzakta aramayın. Evinize değer katmak için bize uğrayın. Çeyiz paketi 99.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Mavi, beyaz eşya ve mobilya. Evinizin her köşesinde biz varız. Haydi tıkla, her zaman uygun fiyata.
1: Mavi, beyaz eşya nokta com'da. İster tıkla, ister uğra. Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
4: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim-öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506-035-3433.
2: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
6: Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
8: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
9: Özel Modern Tıp Merkezi'nde iç hastalıkları uzmanı Doktor Ali Köşker hasta kabulüne başlamıştır. Randevu ve detaylı bilgi için 444-0715. Özel Modern Tıp Merkezi 2. Çevre Yolu üzeri Anıt Kavşağı civarında.
2: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
10: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
11: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
10: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
12: Cumartesi pazar açık olan
2: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
12: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
13: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
14: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyoları

0: Bilgisayarlarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
1: Babalar Restani, Babalar Restani devam ediyor, devam ediyor.
2: Reklamlardan önce mevsim bahar olunca demiştik. Evet, bahar ne kadar güzel olursa olsun bazen sevdiğiniz insanın o soğukluğu, o ilgisizliği baharınızı kışa çevirmeye yetebiliyor. İşte şimdi o huzuru bir kenara bırakıyoruz. Orhan Gencebay bana çok mu görüyorsun diye hesap soracak. Doğruya yalan, sevaba günah diyen o zalim vicdanlara karşı. Taştan taşa vurulsa bile yine de sevmekten vazgeçmeyenlere gelsin bu eser. Orhan Gencebay bana çok mu görüyorsun diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: gibi, kaçınıyorsun korkak gibi.
1: Babalar Resitali.
2: Az önce Orhan Baba'yla Zalim Sevdalara Karşı Beni Niçin Üzüyorsun, Benim de Canım Yok mu diye sitemimizi etmiştik. Ama bazıları zannediyor ki onlar çekip gittiğinde arkalarında bıraktıkları o yangınlar, depremler hemen sönecek. Öyle kolay değil. Hüseyin Altın'a bırakacağız şimdi sözü. Usta bizi o gitmelerle bitmeyen ömürlük hesaplaşmaların tam ortasına fırlatacak. Öyle bir sevda ki bu, bir heves değil, bir ömürlük adanmışlık, gitmekle bitmiyor. Zaman geçmekle o kalpteki ateş sönmeyecek. Mutluluk tam ellerimizin arasındayken bizi o karanlıkta bırakanlara, ümitlerimizi elimizden alanlara sesleneceğiz şimdi. Azrail gelip de bu canımı almadan senin o feryadın benim dilimden düşer mi sandın diyecek. Sen yatağında rahat uykulara dalmışken bu beddua, bu sitem biter mi sandın? Bayağı ağır bir şarkı. Hüseyin Altın, biter mi sandın diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum.

dertler sonsuz ve şu 3 günlük hayat gerçekten çok kısa. Onu bunu tasa etmeyi bırakmamız gerekiyor. Gönlümüz yasa bürünse bile önce sabretmeyi öğrenmeliyiz. Yaş dolsa da gözlerimize o vefasızlara inat gülmeyi bilmemiz gerekiyor. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Terk edilen biz olsak da içimiz bin bir kıhırla dolsa da o çok sevdiğimiz gururumuza sımsıkı sarılıp unutmayı bilmek gerekiyor. Madem geldik bu dünyaya, acılardan yorulsak da yaşamayı, bizi biz olduğumuz için sevenleri, o filtresiz gönül verenleri, kadir kıymet bilenleri, canımız pahasına sevmeyi, sevilmesini ama en önemlisi de sevmeyi bileceğiz. Hüseyin Altın'ın Sevmesini Bileceksin diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: Bar Resitali.
1: Yaşamak dediysek bazen öyle bir imtihan gelir ki adı gurbet olur, adı hasret olur. Sevdiğinizi uzaklara yolcu edersiniz de ardından dalında solan o son gonca güllere dönersiniz. İşte tam bu anlarda o bekleyişin, o gözün yolda kalmışlığın Müslüm Gürses'e bırakacağız sözü. Çiçekler dalda olur, arılar balda olur, yâri güzel olanın gözleri yolda olur diyecek Müslüm Gürses. Bu güzel akşam üstünde gurbette sevdiği olanlara, yolu uzaklara düşenlere ve ne kadar zaman geçerse geçsin o gözlerini yollardan ayıramayanlara, o tüm sadık kalplere gelsin bu güzel şarkı. Müslüm Gürses, Çiçekler dalda olur diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte zamanında deliler gibi sevenlerin meğer kalpsiz birine inanmış olanların o en yalın halini taşıyacak halim radyolarınıza ses verecek şimdi Müslüm Gürses'le birlikte. Hani sevmek kolay değil, kimsenin başına gelmesin, Tanrı kimseye böyle dert vermesin diyecek Müslüm Baba. Ben aşkın kahrını çekemez oldum diyerek de sözlerine son verecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte radyolarınızda baş başa bırakıyorum.

Halinde kapanışı Güçlü Soydemir'le yapıyoruz. Hani bazen bir sevdada ne kahır çekilir ne dert biter ya, yüzünüz bir gün olsun gülmez. O bomboş dünyada ne yokluğuna alışabilirsiniz ne de kaderin bu oyununa dayanabilir. Bahtınıza kara, gönlünüze yara olan o insanlara karşı en sonunda da isyan bağrını çeker sorarsınız. Ben senin kulun muyum, beni sen mi yarattın diye. Güçlü Soydemir de soruyor, ben senin kulun muyum diye. Arabesk sevenlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte burada buluşalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan senin. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yok.
1: Balar ve Stanley sona erdi.
2: Reklam tanıtır.
3: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
4: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
5: Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
6: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625. Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231-39-56. Akdeniz Mersin, sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
7: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
8: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53

0: 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
1: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pem pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787

0: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
1: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
1: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
0: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
1: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33 538 437 02 33.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199 0555 671 1199.
3: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38 0324 325 33 38.
4: Cam balkonda şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzmeyle çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik, düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
3: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz. Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
5: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ikinci gününde liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Çekilen aile fotoğrafının ardından zirvenin açılış konuşmasını yapan Erdoğan, savunma sanayinde kısıtlamalar kalkmalı dedi. Öte yandan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, konuya dair gelen bir soru üzerine "Benim için İran'la mutabakat bitti" dedi. Danıştay'dan özel eğitim sınıfları için kamera kararı geldi. Danıştay, özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasını engelleyen düzenlemeyi hukuka aykırı bularak iptal etti. Böylece özel eğitim sınıflarında kamera sistemi kurulmasının önündeki hukuki engel kaldırıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde eş zamanlı etkinlikler düzenledi. Emekliler pasta kesimi ve müzik eşliğinde bir araya gelerek sosyal etkinliklerle keyifli vakit geçirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı sıcak hava dalgalarına karşı vatandaşları uyardı. Yetkililer özellikle risk grubundaki kişilerin 11-16 saatleri arasında güneşten uzak durmasını, bol sıvı tüketmesini ve sıcak çarpmasına karşı gerekli önlemleri almasını istedi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ihbar üzerine ulaştıkları yaralı kedi ve köpekleri Kaşlı Hayvan Bakım Evi ve Doğal Yaşam Alanı'nda tedavi ederek yeniden sağlığına kavuşturuyor. Ağır yaralı Mucize, Demircan ve Serum isimli hayvanlar veteriner hekimlerin çalışmalarıyla sağlıklarına kavuştu. İklim değişikliği deniz kaplumbağalarının yumurtlama dönemini 2 hafta geciktirdi. Mersin'de Caretta caretta ve Chelonia midas türü deniz kaplumbağaları iklim değişikliği nedeniyle 2 hafta gecikmeli olarak yumurtlamak için kumsallara gelmeye başladı. Uzmanlar vatandaşları kaplumbağalara 25 metreden fazla yaklaşmamaları konusunda uyardı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat ilçedeki görevine başladı. Kaymakam Fırat ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı. Mersin'in Silifke ilçesinde geçtiğimiz yıl meydana gelen orman yangınlarında zarar gören toplam 6.115 hektarlık alanda yürütülen rehabilitasyon çalışmaları kapsamında dikilen fidanlar ve doğal gençleşmeyle yeni ormanlar yeşermeye başladı. Rehabilitasyon çalışmaları planlanan program doğrultusunda sürdürülecek. Orman Genel Müdür Yardımcısı Kenan Akduman beraberindeki heyetle birlikte Mersin'de incelemelerde bulundu ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarını değerlendirdi. Ziyarette ormancılık faaliyetleri ele alındı. Mersin'in Gülnar ilçesinde

0: yürütülen tarımsal sulama projesi tamamlandı. 3 kademeli pompa sistemiyle Karasu suyu Kuskan Mahallesi'ndeki havuzlara ulaştırıldı. Mersin'in Mut ilçesinde sebze yüklü kamyon devrildi. Kazada hurdaya dönen kamyon altında sıkışıp kalan sürücü yaralı olarak kurtarıldı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin 3. haftasında oynadığı ilk karşılaşmada Polonya'yı 3-1 mağlup etti ve ligdeki 7. galibiyetini aldı. Filenin sultanları bu skorla Japonya etabına galibiyetle giriş yapmış oldu. 2026 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı Fransa-Fas maçıyla başlıyor. Yarın Türkiye saatiyle 23'te başlayacak mücadeleyi Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
1: Haberler.
0: WhatsApp ihbar hattımız 0538 273 66 66.

0: bekliyorsun diyorlar. Bana sen deli misin oğlum diyorlar. Ya ben seviyorum, özlüyorum. Ama boşa bekliyorum. Biliyorum, hepsini biliyorum. Ama ben aşkımın nöbetini tutuyorum. Ben aşkımın nöbetini tutuyorum.
1: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.

0: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit iletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
1: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu bu için 0324 357 3030 Renault Dacia Gürsoy Grup Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
2: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
3: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
6: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235 53 85 235 53 85 Mersin. Sağlığınız için Elit Şalgam için.
7: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
8: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
9: ABM yapı market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

seni nasıl sevdiğimi çok iyi biliyorum ama asıl mesele, asıl mesele nasıl sevmeyeceğim onu hiç bilmiyorum. Ya gel anlaşalım.

0: Reklam kazandırır.
1: Sezonun en net indirimleri elden taksit imkanıyla Dimax'ta. Üçlü çeyiz paketleri, koltuk, yemek ve yatak odası takımları bütçenize uygun ödeme koşullarıyla Dimax mağazalarında sizi bekliyor. Dimax Mobilya Mezitli GMK Bulvarı Fuar Kavşağı'nda. Dimax Mobilya Erdemli Alata Petrol karşısında. Hemen bilgi almak için arayabilir ya da dimax.com.tr adresine tıklayabilirsiniz. Telefonumuz 357-3434. 357-3434.
2: Samsung bölge satış birincisi Mavi Beyaz Eşya'dan çifte fırsat. Hem

0: tıkla, ister uğra.
1: Beko Loder, Vinç Mobil, Eskavatör, Loder, Tavan Vinci, Forklifi, Silindir İş Makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan İş Makineleri Kursu, 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: Su hayattır. Su hastanesi.
1: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
0: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
2: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başlıyor.

0: Göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta. Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul. Ali Aydoğdu. Telefonlarımız 0555 671 1199. 0555 671 1199.
0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
2: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
3: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy. Çiftçiden fincana, kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
4: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
0: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
5: Damarsa damar, işte o kadar.

hep düşünürüm, hep aklıma gelirsin. Ah bacım, biz niye ayrılmıştık? Sen bir elde, ben başka bir elde. Sana vuran eller kırılsın bacım. Of bacım, bilsen nasıl özledim. Sen de beni özlediğinde pencerenden yukarıya bak. O yıldızlardan birinde beni görüp hissedeceksin. Gelinliği hatırlıyorum. Beyaz bulutların üstündeki gökyüzü gibi tertemizdi. Gözyaşların bizim hala yağmurumuzdur. Annemin o ağlamasını da hiç unutamıyorum. Yüreğimiz gibi koptun, gittin içimizden. Bir kardeş olarak da sana yetemedim. Hep bir şeyler, hep sen eksik kaldın. Şimdi anladım ki sen benim öbür yarımsın, kanımsın. Sen sakın ola ha, ağlama bacım. Benim bacıma ağlamak yakışmaz. Bacım ağlar, sen çok bana ağlar. Bu dünyanın canı cehenneme. Elinde oyuncak oldu, gittik. Birbirimizi unuttuk. Sevgiler bitiyor bacım, yalan oluyor. Bir gün o yastıklar soğuyor, yılan oluyor. Ve en sonunda olanlar yine bize oluyor. Eller bizi biz gibi bilmiyor. Hani biz çok mutlu olacaktık. Ne oldu bacım? Gel mutlu olalım bacım. Anamız bizi güzel günler için doğurmadı. Mutluluk bizim elimizde bir çiçek demeti gibi. Bari biz onu birbirimizden esirgemeyelim. Şimdi çok daha iyi görüyorum, biliyorum bacım. Evet, bu işte. Sen yücesin, sen güzelsin, sen bensin.

0: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve Webasto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center Webasto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
1: Sofralarımızın tadı Elit Şalgam. Doğal, natürel hazırlanan ISO 9001, 22000 kalite ve helal belgeli Elit Şalgam, Avrupa standartlarında 5 dönüm alanda hijyenik ortamda üretimini yapmaktadır.
2: Elit Şalgam müşteri memnuniyet hattımız 235-53-85, 235-53-85 Mersin. Sağlığınız için, Elit Şalgam için.

0: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
2: SML Restorant ve Catering.
3: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
2: 0533 974 4590.
3: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
2: SML Restorant ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de. 0533 974 4590. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.
4: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
5: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 590 66 25.

0: Renault Dacia yetkili satış ve servis noktası Gürsoy Grup güvencesiyle Toroslar'da hizmetinizde. 12 ile 13 saatleri arasında Toroslar şubemizi ziyaret eden tüm misafirlerimiz için soğuk içecek ve sandviç ikramımız bulunmaktadır. Siz de Zeki Ayan Mahallesi Akbelen Bulvarı numara 56A. Toroslar Mersin adresindeki şubemizi ziyaret edebilir. Renault ve Dacia dünyasını Gürsoy Grup güvencesiyle yakından keşfedebilirsiniz. Bilgi ve randevu için 0324 357 30 30. Renault Dacia Gürsoy Grup. Toroslar şubemizde sizleri bekliyoruz.
1: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Aracılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Aracılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
2: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
3: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.

0: Reklam kazandırır.
1: Sayın araç kullanıcıları, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nin 34. maddesi gereği

0: Bunu biliyor muydunuz? SRC 1, 2, 3, 4, 5 belgelerini bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan SRC Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358-51-51, 326-90-12, 624-34-34.

0: İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 33 50.
2: Cam Balkon'da şok fiyatlar Volkan Cam Balkon dünyasında. Bayilerimize montajlı 3500 lira. Evet, yanlış duymadınız. Montajlı 3500 lira. Üstelik Silifke ve Tarsus'a servisimiz vardır. Fırat Pen pencere ve kapı sistemleri. Fabrika fiyatına sizlerle. 99 yılından bu yana kalite, uygun fiyat ve müşteri memnuniyetiyle hizmetinizde. Volkan Cam Balkon dünyası Hasan Akel Lisesi karşısı Toroslar'da. Volkan Koç Yiğit. İletişim 0532 787 1652 0532 787 1652.
3: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Armut bataryalı akülü makas sadece 990 lira. 46 metre misina sadece 200 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
0: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044.
6: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
5: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında hayata geçirilen mahalle mutfakların bugün kent genelinde 59 noktada hizmet veriyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve üniversite öğrencileri için önemli bir destek sağlayan proje kapsamında 3 çeşit yemek 35 liradan sunuluyor. Mahalle mutfakları aracılığı ile bugüne kadar 7 milyonun üzerinde öğün ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Meski, yağmur suyu ızgaraları, kolektör hatları ve menfezlerde gerçekleştirilen temizliklerle yağmur suyunun doğal akışını engelleyen unsurları ortadan kaldırıyor. Çalışmalar kapsamında 4 merkez ilçede yaklaşık 27.648 metre hat temizliği gerçekleştirildi. Bu sayede altyapı sisteminin verimliliği artırılırken yağışlar sırasında oluşabilecek su birikintileri ve buna bağlı yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri Silifke'nin Cılbayır ve Karakaya mahallelerini birbirine bağlayan yolda gerçekleştirdiği sati asfalt kaplama çalışmasıyla bölge ulaşımına konfor kazandırdı. Toplam 20.500 metrelik güzergahta yürütülen çalışma kapsamında 8 kilometrelik bölüm ilk kez asfaltla buluşurken Silifke'de Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yol ağında stabilize yol kalmadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Erdemli ilçesi Karahıdırlı Mahallesi Mazgana mevkii ile Hacı Alanı Mahallesi arasında gerçekleştireceği yol yenileme çalışmaları sebebiyle söz konusu güzergah 8 Temmuz Çarşamba ile 11 Temmuz Cumartesi arası trafiğe kapalı olacak. Belirtilen tarihler içerisinde bu güzergahta ulaşım alternatif yollar üzerinden sağlanacak. Mersin Büyükşehir Belediyesi Dünya Emekliler Günü dolayısıyla kent genelindeki emekli evlerinde düzenlediği etkinliklerle emeklileri bir araya getirdi.

0: Günün anısına kesilen pastalar, müzik eşliğinde geçirilen keyifli anlar ve samimi sohbetler emekli evlerinde bayram havası estirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, içinde bulunduğumuz Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği aşure dağıtımını bu yılda gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından Mersin'in 13 ilçesinde değişik noktalarda eş zamanlı olarak yapılan dağıtımdan toplam 19 bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeler aktardık.
1: Reklam tanıtır.
2: Yeni başlangıçlara, yenilik arayanlara, evliliğe evet dedirten çeyiz kampanyası Profilo yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya'da. Üstün Alman teknolojisi Profilo, hayatınızı kolaylaştırmak için yanınızda. Profilo Beyaz Eşya ve elektronik ürünler en yeni kampanyalarla Mavi Beyaz Eşya'da sizleri bekliyor.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek ikinci şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120 lira.
4: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
4: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres Merdel Teknoloji.
6: Yatak baza başlıkta şok fiyatlar. Arıcılar mağazalarından harika bir kampanya. Nakit alışverişlerde 90'a 190 yatak baza başlık sadece 14.790 lira. Evet, sadece 14.790 lira. Arıcılar mağazaları 0324 325 33 38. 0324 325 33 38.
7: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Tam buğday ekmek çeşitleri, pide, lavaş, somun ekmek çeşitleri, pasta grubu, galeta çeşitleri, kurabiye çeşitleri, simit, poğaça çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
3: Özbay Kurtarma. Yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30 çift 0.
4: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
8: Yazın keyfi bitse de konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
9: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533-711-7750.
10: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Toroslar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444-07-15.
11: 233-66-55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233-66-55.
12: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
13: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.

0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
1: Damardan kalbe.
0: Fırat'la Damardan Kalbe başlıyor.
2: Gidişin ecelim olsa da var ki.
3: Arabeskin kralı.
4: Öyle özledim ki sevgilim seni.
3: Arabeskin kralı.
4: Sevmişim sevdanın çok ötesinde.
3: Arabeskin kralı.

0: Dinledikçe iz bırakan şarkılar bu programda. Arabeskin Kralı.
1: Fırat yayında.
2: Arabeskin Kralı Fırat yayında diyoruz ve Fırat'la Damardan Kalbe programına her zaman olduğu gibi başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Yapıştır gelsin. Efendim 2 saat boyunca saatler 22 gösterinceye değin sizlerle birlikte olacağız bu frekanslarda. Yine birbirinden güzel şarkılar var listemizde. Yani kalp rahatsızlığı olanlar bu programı dinlemesin, haberiniz olsun. Hatta damardan kalbe diye boşuna demiyoruz yani. Damardan kalbe gidiyor bu şarkılar ve mıh gibi çakılıyor, haberiniz olsun abi. Söyleyeyim ben. Güzel bir Emrah şarkısıyla start vereceğiz. Hoş geldin gülüm diyecek. Ya bugün bu Emrah'ın bu şarkısını yapmış olduğu bir film var. Onu izledim de.
3: Karanlık dünyanın.
2: Ha, bildiğin komedi var ya.
3: Sen oldun kalbimin.
2: Hele o bitiş sahnesi yok mu? Bittim var.

0: sizler bu güzel şarkıyı dinleyin. Bu güzel şarkımızı şu anda radyonun başında sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize armağan etmiş olalım. Şarkımız sonrasında sizlerden gelen mesajları da paylaşacağız. 0553 714 94 96'dan WhatsApp'tan mesajlarınızı bizlere göndermeye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Az sonra bu güzel şarkı sonrasında mesajlarınızı paylaşmaya başlayacağız.
1: Fırat yayında.
2: Eyvallah. Mersin efendim. 104.7.

0: Ay, şarkıyı dinleyince film aklıma geldi. Var ya, komedi gerçekten. Oturun izleyin, gülersiniz. Abi manitayla bir barışıp bir ayrılıyorlar. Bir barışıp bir ayrılıyorlar. Bir türlü birleşemediler en sonunda. Böyle bir final sahnesi var ya. Sadece orayı alın izleyin, yeter zaten. Devam ediyor Fırat'ta Damardan Kalbe programı. Birbirinden güzel şarkılar sizlerle buluşmaya devam edecek sevgili dostlar. Saatler 22 gösterinceye değin tabii ki. Bari çok güzel bir Derya Bedavacı şarkısı gelecek. Şimdi bu şarkının Hakan Altun'la yapmış olduğu düet şarkısı var ama ben sadece Derya Bedavacı'dan dinletmek istedim bu şarkıyı sizlere. Ve konser versiyonunu canlı canlı yapmış olduğu kaydı sizlere dinleteceğiz şimdi.
1: Söyler miyiz? Yaşar abi. Böyle vurdum ta dibine. Yok mu biraz satarım?
0: Yok tabii. Evet, mesajları paylaşmaya başlayalım. Abim yayınlar. Öncelikle ben Derya Öztürk'teki şarkılar, eşim Kürşat Öze, armağan olsun. Özlemin her saniyesi kalbim büyük. Sana kavuşacağım an ise en büyük lütfum. Seni çok seviyorum demiş. Tam da bu şarkı size göre var ya, kavuşmalıyız. Selam Fırat, sıradaki şarkı Bediran İbili'den Serdar Şeker, Selçuk Kesik, Baş, Çağrı Yusuf Işık, Keskin Hıdır, Poyraz ve Çağatay Topal'a armağan olsun yayınlar demişler. Teşekkür ediyoruz, selamlar olsun sizlere. Yayınlar Fırat abi, ben Veli Ançelik, sıradaki en güzel şarkı.

arkadaş Muhammed Gültekin, Necai Sözay yazmışsın ama Recai Sözay artık ezberledik. Recai Sözay olacak. Hep yanlış yazıyorsunuz var ya. Ya ismini yanlış yazıyorsunuz Recai'nin ya da soy ismini. Erdal Tiryaki, Yasin Şahin, Ceylan Duran, Erdem Yerlikaya, Zeynel Abidin Uyar için armağan olsun demiş sevgili kardeşimiz. İyi akşamlar, sıradaki şarkı Aslan parçası kardeşim Recai Sözay için gelsin demiş Kazım Çevik mesajında. Haydi o zaman hep birlikte bu güzel yorumu dinleyeceğiz. Hadi çok güzel, Allah'ım yarabbim. Sonrasında buradayız sevgili dostlar, hiçbir yerlere ayrılmayın.

0: Čare si jau, kavu išmalies.
1: Čare si jau, kavu išmalies.
0: Devam ediyoruz birlikteliğimize. Güzel bir bayram şen pınar şarkısı gelecek şimdi, hazır mıyız?

0: Çok güzel. Çok güzel bir şarkı. Yeni Atrak Bey, Silifke'de bulunan oğlum Erdem Yerlikaya ve değerli arkadaşlar için sıradaki şarkılar gelsin. Teşekkürler demişler. Bizler teşekkür ediyoruz.
1: Susma, susma bir.
0: Ben koca vilayetten Berat, Silifke'de bulunan abim ve dostları Bekir Kayan, İsmail İkinci, Murat Ersin, Barış, Abip Aydoğdu, Şavkayar Ozan, Serhat Güden, Rajun Karal, Murat Ateş için sıradaki şarkılar gelsin demişler. Erdem Yerlikaya ve arkadaşları için sıradaki şarkıları istiyoruz. Onu çok seviyoruz demişler.
1: Yandan severken neden hasretle doldu hiç ayrılmazken.
0: Haydi o zaman volümler yükselsin. Bayram Şenpınar'la sizleri baş başa bırakalım. Sonrasında burada olacağız.
2: Mersin FM 104.6.
3: Aralık'ın tek sorumlusu Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden arabayız.
4: Baba, büyüksün.
5: Eyvallah.

0: Nihat'la Damar'dan kalbetimiz ile devam etmekte sevgili dostlar. Bir Adnan Şenses yapacağız şimdi sizlere. Peder Bey çok sever Adnan Şenses'i. Bu güzel şarkı ona armağan olsun. Abi ne zaman yazsa dinliyorum, bir Adnan Şenses çal. Bir Adnan Şenses çal. Ya listem doldu diyorum, ya çal diyor. E ne yapalım şimdi yani, Peder Bey kırılır mı abi? Yayınlar Fırat Bey, ben Fatma Çelik, canım oğlum Velihan Çelik, seni çok seviyorum, çok özledim demiş sevgili Fatma ablamız. İyi akşamlar abi, sıradaki şarkılar ben Nisa'dan Suat ve Fuat Teker'e gelsin. İyi ki varsınız diyerek mesajını sonlandırmış. Sıradaki şarkı Mert Gezer'den, değerli dostlarım Mustafa Uysal, Sarı İsa, Uysal Çağrı, Yusuf Işık, Osman Durmuş, İbrahim Söylemez, Mert Sevgi, Erdal Tiryaki, Mustafa Can Sabah, Tufan Cin, Hacı Veli Gezer için sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. Arayıp sormasam. Vallahi var ya Peder Bey, bak şak diye mesajı attı şimdi. Dur bakayım ne yazmış.
1: Delice sever.
0: Dinliyorum seni demiş. Sağ ol oğlum demiş. Öpüyorum demiş. Bir de öpücük göndermiş var ya. Seversin sen Adnan Şensiz. Hadi bu şarkı senin için gelsin. Peder Bey. Güzel bir şarkıdır. Sen istemesen de Adnan Şenses. Şimdi sizlerle sonrasında kısa bir reklam arası. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damar'dan Kalbe tüm hızıyla devam edecek sevgili dostlar. Ayrılmayın bir yerlere.
2: Fırat'a selam, Damar'a devam.
3: Mersin efendim. 104.6.

0: Damardan kalbe, reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan kalbe.
2: Reklam kazandırır.
3: Vestel'in göz alıcı teknolojisi, yenilikçi ürünleri ve size özel indirimleri Vestel yetkili satıcısı Mavi Beyaz Eşya Mağazası.

0: başlıyor.
1: Ehliyet almak isteyen sayın sürücü adayları, BMW, Mini Cooper, Volkswagen, Alfa Romeo gibi son model araçlarımızla, konusunda uzman hocalarımızla size eğitim veriyoruz.
2: Gökhan Eğitim Kurumları.
1: Gökhan Sürücü Kursları 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51, 326 90 12, 624 34 34.

İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33.

0: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Buse Home, Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Buse Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 6625.
1: Erdemli'de teknoloji arayanlar. Bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam, hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. Plaj Yolu ve 2. Plaj Yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58 Erdem.

0: Şimdi de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: Su hayattır. Su hastanesi.
2: Alanında uzman doktorlarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz.
1: Su hayattır. Su hastanesi sağlıklı günler diler. 336 96 96.
3: Melpa Arçelik Mezitli'de. Adresimiz Akdeniz Mahallesi GMK Bulvarı numara 843 Mezitli Mersin. İletişim 0324 alan koduyla 327 82 82 327 82 82.
4: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle. Eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
5: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
4: Yok kelimesi Omega Yapı'da yok.
6: Omega Yapı'da yaz kampanyası başladı.
7: Soğutucu gazların tümünde kampanya. Filli boya ve favori boyada şok kampanya.
6: Boyada, soğutma gazında ve birçok çeşitlerimizde şok fiyatlar. Siz sayın müşterilerimizi bekliyor.
8: Cumartesi pazar açık olan
4: filli boya, favori, tembo boyaları satış bayi Omega Yapı Market.
8: Akbelen Bulvarı Karayolları çaprazında 0542 252 4167 542 252 4167 Mersin.
9: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.

0: Şimdi reklamları dinledik sevgili dostlar. Reklamlar sonrasında Fırat'la Damardan Kalbe programı tüm hızıyla devam etmekte. Şimdi her zaman 3 gündür şarkıyı armağan ediyorum. Nasıl armağan ediyorum? Programın şarkının sonunda mesajları okuduktan sonra şarkıyı armağan etmem gereken kişiler var. Onu da videoya kayıt alıyorum ve hep her zaman ne oluyorsa telefonun hafızası doluyor abi. O yüzden var ya, bir mahcup oluyoruz var ya, hiç sormayın. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki şarkının başında mesajları okumadan önce şarkıyı armağan edeceğim. Gitmesi gereken yere gitsin, tamam mı? Sevgili Aydın kardeşimiz bizleri dinliyor ve değerli eşi Emine Hanım bizleri dinlemekte. Aydın'ı bilirsiniz. Yani 17 sene bu radyoya emek vermiş sevgili kardeşimiz. Bu güzel şarkı canından çok sevdiği eşi Emine'ye armağan etmek istiyor. Kaç gündür var ya, ben çekiyorum bunu, gerçekten de çekiyorum. Allah inandırsın, var ya, yukarıda Allah var. Yemin etsem başım ağrımaz yani. Armağan ediyoruz ama her seferinde telefonun hafızası dolduğu için video yarım kalıyor maalesef. Neyse, bu sefer gerekeni yapmışızdır. Sevgili kardeşim var ya, özlettin kendini. Selamlarımı gönderirim sana ve ortamında bulunan herkese. Bu güzel şarkı sizler için gelecek. Şimdi mesajda yazmış bana, diyor ki hani 17 sene emek verdik diyor. Yani radyoyu biz var ettik diyor, var ya. Lan oğlum, sen yokken biz vardık ha. Valla çok severim sevgili kardeşimizi. Radyo programı yapmak çok istiyor ama işte aması var. Küskün gibi. Yeniler Mutlan selamlar, sıradaki şarkılar canım oğlum. 20 doruma gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. Selamun aleyküm demişler. Aleyküm selam. Yeniler sıradaki şarkı abilerim Mert Gezer ve Hacı Veli Gezer'e armağan olsun demişler. Merhaba, ben Elif, sıradaki parça dayım Mert Vadi ve arkadaşları Hasan Basri, Ceylan Yılmaz, Duran, Tarık Akan, Oğulcan Şahin, Öcal Şahin için armağan olsun demiş dinleyicimiz.
1: Haydi Ferdiciler, volümleri yükseltin.
0: Olmasaydı derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz diyoruz ve Ferdi Tayfur'la sizleri baş başa bırakıyoruz.

0: Frata selam, damara devam.
1: Aho lan, aho, aho, ben ölüm, ben ölüm lan.
2: Ver coşkuyu kolonlara, ver coşkuyu hacı.

Rahmetli bu güzel şarkısıyla anmış olduk sevgili Ferdi Tayfur. Sizlerle buluştu sevgili dostlar. Devam ediyoruz birlikteliğimizle tüm hızıyla. Güzel bir Ebru Gündeş şarkısı gelecek şimdi. Hazır mıyız? Tutuştu yüreğim, kalbim tutuştu abi, tutuştu. Ben Anamur'dan Aybars'taki şarkı Canım Babam Yaşar Armut'a ve arkadaşları Ahmet Kaya, Emin Meral, Mahir Bayram, İsmail Eker, Deniz Gündoğmuş ve Fırat abi sana gelsin, seni çok seviyorum. Aşkım iyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. İyi akşamlar, kolay gelsin. Ben Engin Zorbay, sıradaki parça biricik eşime armağan olsun.

0: Demiş, seni canımdan çok seviyorum. Üvey Engin diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz. İyi yayınlar. Bugün de gözlerim seni, kalbim bizi bekliyor. Sizdeki tüm şarkılar benden Uğur Dağ ve biricik abim Lokman Yeşilyurt için gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Güzel bir şarkıdır. Tutuştu yüreğim Ebru Gündeş. Radyonuzda sizlerle sevgili dostlar.
1: Selam, damara devam.
2: Arabesk'in tek sorumlusu Fırat yayında. Harbedene göre değil, harbiden arabesk.

0: Ölmeyi Tanrı'ya, yaşamayı sana, ağlamayı kadere, gülmeyi sana, sevmeyi kalbime, sevilmeyi sana borçluyum diyecek imparator yorumu. Bakalım mesajlarımıza, sonrasında bu güzel şarkı sizlerle buluşacak radyonuzda. İyi akşamlar, kolay gelsin. Radyomuzun eşisi, sunucuların kralı Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar, ilk göz ağrım, sol yanım. Dünyanın en yakışıklısı, karizmatik erkeği, Allah Allah var ya. Annem neler döktürmüş, canım oğlum Recai Söze'ye ve sana gelsin demiş. Arkadaşlarına ve radyonuzun tüm çalışanlarına armağan olsun demişler. Selamun aleyküm abi. İyi yayınlar. Ben Hasan Gümüş. Sedeki bütün aşk şarkıları benim değilim. Benim dediğim demek istemiş herhalde. Benim dediğim Damla'ya gelsin. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak canım demiş. Vallahi var ya, size bir şey söyleyeyim mi? Aşk şarkısı var mı? Şöyle bir bakayım. Yok abi, yok. Hepsi ayrılık şarkısı maalesef. Biz ayrılık acısı çekenlere yayın yapıyoruz burada, var ya. O yüzden hiç heveslenmeyin. Yani sıradaki tüm aşk şarkıları demeyin. Gelmez yani. Sıradaki bütün şarkılar aşk acısı çekiyor. İnsanları tanımak, gerçek seveni bulmak, onunla mutlu. Selam Fırat abi. Büyükşehir Silifke İlaçlama ekibi arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sıradaki şarkı hem ekibimize hem de Gazi Mahallesi için çalışan İbo'ya gelsin. Bir sevgili İbo kardeşim, sesimize kulak veriyorsundur şimdi. Geçenlerde gördüm seni, balkonda oturuyordum var ya, hafta sonuydu. Baktım sevgili kardeşim geçiyor böyle, ortalığı böyle ilaçlıya ilaçlıya. Dedim ya, 26. sokakta özellikle durmanı istiyorum. Ama kaderi gülmeyi sana. Yani tam olarak nasıl diyeyim ben sana, sahil soğutma tam arkasına düşüyor. Şarlak apartmanı. Onun önüne gelince şöyle bir 5-10 saniye beklemen lazım abi. Ya abi, balkonda oturamıyoruz var ya, sineklerden var ya. Selamlarımızı gönderelim sevgili İbo kardeşimize. Tüm Mersin Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibine selamlar olsun buradan. Kolay gelsin dileklerimizi ilettik. İmparator yorumuyla sizlere baş başa bırakacağız. İnsanlar diyecek sonrasında var ya, size bir Devran Çağlar şarkısı çalacağım şimdi. Bu güzel şarkı sonrasında hazır olun, bekleyin.
1: Fırat yayında.
2: Mersin efendim.

0: Abi var ya, size dedim ya, Devran Çağlar'dan bir şarkı çalacağım sizlere. Ciğerleri parçalayacak. Şehrin ortasına bomba gibi düşecek var ya. Ayrılık acısı çekenler bu şarkıya iyi kulak verin var ya.
1: Sitem etme, zalim olan sensin aşkımız.
0: Zalim olan sensin aşkımız değil. Masal olan sensin aşkımız değil be.
1: Hiç sitem etme.
0: Var ya, çok güzel bir şarkı.
1: Yalan olan sensin aşkımız.
0: Evet, mesajlarda nerede kalmıştık bakalım? Yayınlar Mutlan. Antalya'dan selamlar demişler. Hem Mutlu'dan hem Antalya'dan, nasıl oluyorsa selamlar demişler. Selamlarımızı gönderelim hem Mutlu'ya hem Antalya'ya. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Hilmi Dorum'a gelsin demiş. Var ya, bu şarkı tüylerinizi diken diken edecek, haberiniz olsun. İyi akşamlar abi, ben Mutlu'dan Gülşen Mülayim. Tüm teşekkür, teşekkürüm. Gönlüme eksik hiçbir şey bırakmayan eşim Ümit Mülayim'e gelsin demiş sevgili kardeşimiz.
1: Aşkımız değil.
0: Masal olan sensin aşkımız değil. Yeniç bir tanecik sevgilim Recai Söze'ye tüm güzel aşk şarkıları armağan olsun demiş. Var hiç aşk şarkısı yok abi. Sevgili kardeşimize selamlar olsun. Recai bizdendir canım. Şarkıların hiçbir önemi yok. Önemli olan sevdiğinden mesaj alabiliyor mu? Onu aynı şekilde aynı anda dinleyebiliyorlar mı? Önemli olan o değil mi? Seni çok özledim sevgilim. Seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak demiş sevgili kardeşimiz. Bak şimdi var ya. Var ya, bu şarkıyı sabaha kadar dinle deseler dinlerim. Demenize bile gerek yok. Zaten gündüz var ya, akşama kadar dinledim. Masal olan sensin, aşkımız değil. Devran Çağlar radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Abi ne yapmışız öyle? Reklam saatini var ya, felaket bir geçmişiz. Reklamlar.

0: Yine burada olacağız. 0553 714 94 96'dan mesajlarınızı bizlere ulaştırmaya devam ediyorsunuz. Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra sizlerle.
1: Fırat'a selam, damara devam.
2: Gülbe, gülbe. Allah'ına kurban.
0: Şimdi Ümit Besen'in bir şarkısı vardı ya, müzikli bir masal oldu aşkımız. İşte o şarkıya tam böyle kapak bir şarkı.

0: Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
1: Damardan Kalbe.
2: Reklam tanıtır. Sektöründe öncü firma Klima Center. Binek, kamyon, otobüs, tır, karavan fark etmez. Her marka aracın klima, kalorifer ve basto bakım onarımını yapmaktayız. Ayrıca klima ve basto ihtiyaçlarınızda uygun fiyat, zengin ürün çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Klima Center ve Basto Klima Sistemleri iletişim 0537 399 77 56 0537 399 77 56 Tırmıl Sanayi Sitesi Mersin.
3: SML Restoran ve Catering.
4: Pizza, ızgara döner, lahmacun, sulu yemek, et kavurma çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Yemekli düğün, nişan, davet, cenaze ve özel günlerinizde iletişim hattımız
3: 0533 974 45 90.
4: Ev, iş yeri ve şirketlerin Tabildot yemek ihtiyaçlarında çözüm ortağınız.
3: SML Restoran ve Catering, Polis Lojmanları civarı Yenişehir Mersin'de 0533 974 45 90. Bu bir Sümbül Grup kuruluşudur.

0: Konforun tadı Merkez Onur Mobilya'da devam ediyor. Bahçe mobilyalarında sezon indirimi başladı. Şıklığıyla göz alıcı, konforuyla fark yaratan tasarımlar şimdi çok daha uygun fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırma, yaşam alanını doğayla buluştur. Merkez Onur Mobilya, evini güzelleştirir, hayatını kolaylaştırır.
1: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz, aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin: 0538 988 30 00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00. Çift 0.
4: Hırdavat ve tarım makineleri üzerine Mersin'in en büyük yapı marketini siz değerli Mersinliler için açtık. Akülü budama makasları, tırpanlar, çim biçme ve ilaçlama makineleri satışta. Tanıtıma özel 2 akülü şarjlı matkap 590 lira. Senix kemik kesme 1650 lira. Yerimiz Akbelen Bulvarı Mezarlık Batı Kapısı karşısı.
2: ABM Yapı Market olarak hizmetinizdeyiz. İletişim 0501 686 4044. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü Yaz Okulu'nda akademik hazırlık, görsel sanatlar, robotik kodlama, akıl oyunları, Survivor oyunları, İngilizce, Almanca, jimnastik ve yüzme ile çocuklarınız daha mutlu. 2026-2027 eğitim öğretim yılı avantajlı erken kayıtlarımız başlamıştır. İstanbul Lider Koleji Mersin Kampüsü, telefon 0506 035 34 33. Yağmur Yemekçilik'ten bol bol ye, az az öde. Yağmur Yemekçilik'te 3 çeşit yemek 200 lira. Evet, yanlış duymadınız. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği, pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Ev yemeklerinde tek rakibimiz anneniz. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve cumali usta işletmeciliğinde tırmılda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
5: Erdemli'de teknoloji arayanlar, bir dakika, burası tam size göre. Telefon, tablet ve bilgisayar için kılıf, şarj aleti, kabloları, kablosuz ve kablolu her bütçeye uygun kulaklıklar, cam,

0: hoparlör ses sistemi çeşitleri, klavye, mouse çeşitleri. Hepsi Merdel Teknoloji'de. Nerede miyiz? 1. plaj yolu ve 2. plaj yolu bağlantı noktası Türkoğlu Ucuzluk karşısındayız. Bilgi ve iletişim için 0535 524 76 58. Erdemli'de teknoloji denince akla gelen adres. Merdel Teknoloji.
1: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
2: Radyonu sosyal medya hesapların üzerinden de takip et. Anlık yayınları dinle. Mesajlarını kolaylıkla ulaştır. Mersin FM Instagram, Mersin FM Facebook, Mersin FM Twitter. Radyon daima seninle.
3: Tepe Medya cebinizde. Tek bir uygulamayla tüm radyolarımız ve televizyonlarımız parmaklarınızın ucunda. Hızlı ve kolay arayüz, yüksek kalite, hepsi Tepe Medya'da. iOS ve Android cihazlardan Tepe Medya uygulamasını hemen indirin, tüm radyolarımıza ve televizyonlarımıza anında erişin. Tepe Medya, yayın siz neredeyseniz orada.
4: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
5: Fırat'la Damardan Kalbe.
6: Ve ilk saatimizi geride bıraktık var ya. Bir saat nasıl geçti? 10 dakika gibi geçti bana arkadaşlar. Kesin size de öyle geçmiştir var ya. Anlamıyoruz bu programda zaman nasıl geçiyor. Fırat'la Damardan Kalbetimizle devam ediyoruz sevgili dostlar. Son saatimizde karşınızdayız. Ya var ya, güzel bir şarkı geliyor şimdi yine her zaman olduğu gibi. Gurbette sevgilim diyecek. Az önceki şarkını çaldığımız Devran Şahlar şarkısını beğendiniz mi? Nasıl ama Ümit Besen'e cuk diye oturmuş değil mi?
7: Gurbette sevgilim hasta dediler. Kırlarda çiçekler yasta dediler.
6: Bize Ümit Besen'in şarkısı hitaben armağandı ya.
7: Hasta dediler.
6: Cevabı yapıştırırız abi.
7: Kırlarda çiçekler yasta dediler.
6: Aleyküm demiş dinleyicimiz. Aleyküm selam diyelim. Ben Alaaddin Değmen. Sıradaki tüm şarkılar aslan yeğenlerim İkizler Suat ve Fuat Teker için armağan olsun. Orkun Hocam için gelsin yayınlar demişler. Kardeşim sağ ol demiş. Teşekkür ediyoruz. Sizler de sağ olun. İyi akşamlar. Ben Mutan Emir Ali Ceylan. Sıradaki şarkılar Babam Hasan, Bahsi Ceylan'a ve arkadaşları İbrahim Doğan Yılmaz, Duran'a ve Abdullah Kerim Dostluğa gelsin demiş. Merhaba, sıradaki şarkı Silifke'de bulunan Resulcan Şahin'e gelsin demiş dinleyicimiz. Şimdi bizi gurbette dinleyenler var. Almanya'dan, Frankfurt'tan. Yani var ya, her yerden dinleniyoruz. Gurbetten dinleyicilerimize selamlar olsun buradan. Bu güzel şarkı sizlere armağan olsun. Gurbette sevgilim var. Ferdi Özbeyen radyonuzda sizlerle sevgili dostlar. Sonrasında burada olacağız. Hiçbir yerden ayrılmayın.
8: Fırat'a selam, damara devam.
9: Cübe, Allah'ına kurban.
4: Mersin efendim.
10: 104.6

0: Vefasız dertlere düşürme beni.
1: Vefasız dertlere düşürme beni. Devasız
0: aşk acısı çekenler, bu program sizin için sakıncalı, haberiniz olsun. Güzel bir Bitlesen şarkısı gelecek şimdi. Aşk Burcu var ya, çok güzel bir şarkıdır.

fena halde aşka benziyorsun. Beni üzdüğün kadar güzelsin. Adını adıma kattığın kadar varsın. Sanki bir denizin en hırçın dalgasısın. Aşk dışarıdan gördüklerin değil. İçinde sen olan tüm hayallerimin başkalarının yaşaması. Aşk aldığım uyku, haklarına rağmen uyuyamamak gibi beni kaybetme. Aşk benim güzel kadın. Fırat abi, ben İbiran İbili, Bediran İbili, iyi yayınlar diliyorum. Hoşçakal demiş sevgili kardeşimiz. Var ya sevgili kardeşimiz, özlem çekiyor, aşk acısı çekiyor var ya. Bu güzel şarkı sana gelsin mi kardeşim? Bak çok güzel bir şarkı, sözlerini iyi dinle. Bu akşam gidilir mi Afra Kokoreç'e? Gidilir vallahi. Ben gideceğim. Gelmek isteyenler gelsin. Kokoreç yemek isteyenlere ısmarlayabilirim. 22 reklamından sonra 10 dakika sonra buradan çıkma opsiyonum olsa 22.15'te Afra Kokoreç'teyim abi. Gelmek isteyen dinleyicilerimiz varsa buyursun gelsin. Bekliyoruz Afra Kokoreç'teyiz. Nerede? Demokrasi Parkı'nda. Kolay gelsin yayınlar, ben Mersin'den Süleyman Yeşilyurt. Sıradaki tüm parçalar Silivki'de bulunan abim Lokman Yeşilyurt ve değerli can dostları İsmail Ekinci, Burak Temel, Mustafa Alpaltun, Emre Erdemir, Aslan kardeşleri Uğurcan Yılmaz, Uğur'da Sertan Ünal ve Veli Aslan, Maslar Köre gelsin yayınlar, kolay gelsin demişler. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar, hayırlı akşamlar. Ben Adı Arya Çelik, sıradaki şarkı benim en güzel şansım kalbim.

En güzel yeri canım babam Kadir Çelik'e gelsin, seni çok seviyorum demiş. Kolay gelsin abi, ben İpek. Karanlık ne kadar uzun olursa olsun sabah mutlaka gelir abim Hasan Gümüş'e ve yengem Damla'ya. Armağan olsun sıradaki şarkılar demişler. Aşk Burcu diyecek Ümit Besen. Şimdi volümleri yükseltin abi. Bu güzel şarkı kimlere gelsin? Tabii ki aşk acısı çekenlere gelsin.

0: Arabesk'in tek sorumlusu. Fırat yayında. Harbiden'e göre değil, harbiden Arabesk.
1: Mersin FM 104.6.

0: burcunda.
1: İsterse yıllarca sabah olmasın, seni aşk burcunda bekleyeceğim. Ümit abi sizlerle abi. Allah'ım yarabbi. Nasıl şarkılar ama? Efsane değil mi? Arka arkaya bomba gibi şehrin ortasına göbeğine düşürüyoruz abi. Şimdi bir tavernemizin babasını dinleyeceğiz. Yaşayan efsane Cengiz Kurtoğlu radyonuzda sizlerle olacak. Senin için buradayım diyecek. İyi akşamlar, kolay gelsin Fırat Reis. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Yeğen'in Recai Söze'ye gelsin demiş Müzeyyen ve Sakin Hayt'a göndermiş mesajını. Kolay gelsin Fırat abi, sıradaki en güzel şarkılar Aslan abim Recai Söze için gelsin, seni çok seviyoruz demiş sevgili kardeşimiz.

İyi akşamlar, ben Nurhan Toklucu. Sıradaki şarkı kalbimin en kıymetlisi canım oğlum Kadir Çelik'e gelsin. Seni çok seviyorum sürmeli oğlum diyerek mesajını sondan demiş. Onun için buradayım. Abi şarkının güzelliğine bak şimdi.

0: Şarkımın sonrasında kısa bir reklam arası arkadaşlar. Demeyin bana şimdi reklam ne çabuk geldi diye, az önce geç girdik reklamı ya. Firmalar bekler şimdi, reklamımızı çalmadınız derse sıkıntı olur. O yüzden çalacağız reklamı. Şarkımız sonrasında kısa bir reklam arası, reklamlar sonrasında son yarım saatimize karşınızda olacağız. Hiçbir yerlere ayrılmayın.
1: Selam, damara devam.
2: Kübe, Allah'ına kurban.

0: içinde.
1: Sözünü tutana değil mi? Verdiğin sözlerin var diyorsun da abi. Sözünü tutana tabii ki.
2: Fırat'la Damardan Kalbe reklamlardan sonra devam edecek.
3: Damardan kalbe.
4: Reklam kazandırır.

0: Beko loder, vinç mobil, eskavatör, loder, tavan vinci, forklifi, silindir iş makinesi kursu belgesini Mersin'de sadece bizden alabilirsiniz.
1: Gökhan Eğitim Kurumları.
0: Gökhan İş Makineleri Kursu 8 şubesiyle Tarsus ve Mersin'de hizmetinizde. 358 51 51 326 90 12 624 34 34.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2. şubesini açmaktan mutluluk duyar. Açılışımıza özel Hatay döner ayran 120, 120 lira.
3: Yanlış duymadınız, sadece 120 TL.
2: Seyitoğlu Tantuni Biftek 1 Demirtaş Mahallesi Yumuktepe yolu üzerinde.
3: Seyitoğlu Tantuni Biftek 2 Turgut Türkalp Mahallesi Karayolları civarında. Sipariş hattımız 0538 437 02 33. 538 437 02 33.
2: Özbay Kurtarma, yoldaki güvenceniz. Aracınız Mersin'in neresinde olursa olsun 15 dakikaya kadar yanınızdayız. Lütfen telefonumuzu kaydedin. 0538 988 30.00.
3: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi taşıma, kamyon taşıma, tüm ağır ticari araçlar nakliyle, günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30.00.
1: Kerebiç mi alacaksın yoksa cezerye mi? Damağının tadını ancak imalatçı cezeryeci Cesur Nacar'da bulabilirsin. İddia ediyoruz, bu kalite ancak bizde var. Avrupa standartlarında imalathanemiz 30 yıllık tecrübemizle, eski Mezitli Belediyesi yanındaki satış şubemizle hizmetinizdeyiz.
4: İletişim 0541 834 44 44. Cezeryede, Kerebiç'te bir Mersin markası. İmalatçı Cezeryeci Cesur Nacar.
5: Brezilya'dan Etiyopya'ya uzanan seçkin kahve çekirdeklerini Türkiye'ye getiriyor, onları kendi kavurma sanatımızla işleyerek her fincanda eşsiz bir lezzete dönüştürüyoruz. Kafelerde, restoranlarda, otellerde ve şimdi sizin fincanınızda. Beanport sadece kahve sunmuyor, geleceğin baristalarını yetiştiriyor, kahve kültürünü yaşatıyor. Beanport Coffee Roastery Academy, çiftçiden fincana kalitenin yolculuğu. İletişim için 0533 711 7750.
6: Sektöründe öncü firma Çukurova Ekmekçilik. Yılların verdiği tecrübe ve güvenle ürünlerimizi siz sayın Mersin halkımıza hazırlamaktayız. Şimdi de halk sağlığı için önemli bir adım atıyoruz. Tam buğday ve çavdar ekmeklerimiz başta olmak üzere tüm ürünlerimizde kaya tuzu kullanmaya başlıyoruz. Çukurova Ekmekçilik sağlık üretiyor. Çukurova Ekmekçilik, Çakmak Caddesi, Hasırcı Camii yanında. 0324 alan koduyla 231 39 56. Akdeniz Mersin. Sofranızdaki lezzet Çukurova Ekmekçilik.
2: Yılların tecrübesi ve lezzetli yemekleriyle Yağmur Yemekçilik. Düğün, nişan, cenaze ve toplu yemeklerinizde, iş yerlerinize tabldot usulü yemek servisinde Yağmur Yemekçilik. Yağmur Yemekçilik'te ana yemeği pilavı ve salatasıyla 3 çeşit yemek sadece 200 lira. Yağmur Yemekçilik, yılların tecrübesi, lezzetli yemekleri ve Cumali Usta işletmeciliğinde Tırmıl'da hizmetinizde. Sipariş telefonu 0542 144 4602 0542 144 4602.
7: Modern Tıp Merkezi'nde kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Cengiz Gök hasta kabulüne başlamıştır. Modern Tıp Merkezi, Torosar Anıt Kavşağı. Randevu ve bilgi için 444 07 15.
8: Müjde Mezitli. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinize girmiştir. Barış Otocam 3. şubesiyle Mezitli Belediyesi arkası Mezitli Sanayi Sitesi'nde hizmetinizde. GSM 0533 155 3350.
9: Adana'dan sonra beyaz eşya ve mobilyanın zengin çeşitlerini bulacağınız Busem Home Mezitli'de açıldı. Siz mobilyanızı hayal edin, biz yapalım. Burada her şey istediğiniz gibi. Açılışımıza özel çeyiz paketleri 100 bin liradan başlayan fiyatlarla siz sayın müşterilerimizi bekliyor. Mersin'in en uygun mobilya ve beyaz eşya mağazası 3 katlı Busem Home, Akdeniz Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Martı Otel civarı Mezitli'de. Bilgi ve sipariş için 0505 990 66 25.
10: 233 66 55. Bu numarayı bir kenara yazın. Çünkü işletmenizin radyo reklamını en iyi biz yaparız. 233 66 55.
11: Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyor.
12: Fırat

0: Efendim Fırat'la Damardan Kalbe devam ediyoruz sevgili dostlar. Son yarım saatimize girmiş bulunmaktayız. Var ya çok güzel bir şarkı gelecek şimdi. Hepsi birbirinden güzel ama bu şarkı da ayrı bir güzel var ya. Hepsi güzel abi, ben şarkı seçtiğim de güzel olmaz mı? Hüseyin Altın gelecek şimdi, radyomuza konuk olacak. Ömür yalanmış, aşk yalanmış, her şey yalanmış abi. Ben Çağlanur, bebeğim Arsele ve tüm dinleyenlere sıradaki şarkılar armağan olsun demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar, mutlan selamlar, sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim İlmi Dorum ve arkadaşımıza açık için armağan olsun demişler. İyi akşamlar, kolay gelsin radyomuzun olmazsa olmazı, gönüllerimizin sultanı Fırat. Sıradaki en güzel şarkılar Aslan Parçası, Gözümün Nuru Canım Oğlum, Recai Söze'ye gelsin demiş sevgili Memduh abimiz. Var ya, şarkının sözlerine bir dikkat edin.
1: Mazide kaybolur giden emeller, seviyorum.
0: Şimdi bu şarkı sonrasında birlikteliğimiz sürmesiyle devam edecek. Yani son 20 dakikamız arkadaşlar. Zaman nasıl geçti var ya, bu program bana yetmiyor. 2 saat yetmiyor. 3 saat yapmak lazım değil mi? Geçen güzeldi, 3 saat yapınca var ya. Neyse, sözüm olsun, ilerleyen günlerde bir 3 saat daha yaparız abi.
2: Selam, damara devam.
3: Yürü be, Allah'ına kurban.

0: Biterim diyen bu ömür yalanmış. Ömür yalan. Devam ediyoruz birlikteliğimize. Var ya çok güzel bir şarkı yine geliyor. Var ya ardı ardına bomba gibi düşmeye devam ediyor şehrimize.
1: Allah'ım yarabbim. Ama.
0: Orhan Ezen gelecek şimdi. Ayrı Dünyalar. Ben Sema Sıra'daki tüm şarkılar canım kızım Sibel'i armağan olsun demiş dinleyicimiz. Ben Seda Çalışkan. Sıradaki tüm güzel şarkılar işim Tuğra Çalışkan armağan olsun seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Selamünaleyküm yayınlar, ben Okan Okay. Sıradaki tüm şarkılar kıymetli ve değerli dostları Mahmut Dinalkaç, Abdülkadir Keskin, Mustafa Zehir, Zeynir Abidin, Uyar Anıl, Hasan Yıldız, Mehmet Kurnaz, Muhammed Gültekin, Ahmet Kurt, Oktay Demirezen, Hıdır Poyraz ve Emrah Eskioğlu'na armağan olsun demişler. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sıradaki şarkıya hayat arkadaşım Hasretim Kadir Çelik'e gelsin seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar Fırat abi Masarköy'den sevgilim. Kalbimde tutukluysam Özgül'ün canı cehenneme sıradaki şarkılar ömrümün diğer yarısı Şule Bozdağ'ına armağan olsun demiş. Masarköy'den abilerim Muzaffer Kartal, Kemal Beyazıt, Şafker Ozan, Burak Temel, Lokman Yeşilyurt, değerli dayısı İsmail Ekinci ve Fırat abi sana armağan olsun demişler. Teşekkür ediyoruz. Benden de sizlere gelsin. Silifke'deki Recai kardeşim Ahmet'ten selamlar demişler. İyi yayınlar, kolay gelsin, selamlar, iyi akşamlar demiş. El sallamış dinleyicimiz. Bizden de el sallayalım o zaman. Sıradaki parça bir tane bir tanecik aşkım canımdan çok sevdiğim eşim Hüseyin'e armağan olsun demiş dinleyicimiz. Sıradaki parça İbrahim için amcam Hüseyin Fidancı'ya gelsin demiş sevgili kardeşimiz. Kızım Sayime ve arkadaşlarına sıradaki şarkı armağan olsun demişler. Burası mı yayınlar? Ben Kürşet Öz. Sıradaki şarkılar değerli büyüğün dayım İsmail II. Mustafa Alpaltun, kardeşim Doğan Demir Yılmaz, Doğan, dostlarım Reşat Yüceler, Hakan Çatan, Nebi Kalle, Semih Tekin, Can Göçmen, Hasan Hüseyin Deniz, Harun Cem Yurt, Murat Ersin Barış ve Şalkay Ruzan, Acun Karal ve Burak Temel'e armağan olsun demiş sevgili Kürşat. Tekrar yayınlar abim, öz ailesi olarak sıradaki en baba şarkılar Hacı babamız Mehmet Şerif'e gelsin demiş sevgili dinleyicimiz. İyi akşamları yayınlar, ben oğlum Eren ve eşine ve torunlarına Asel Dinleme sıradaki tüm şarkıları armağan ediyorum. Kurban olduklarım diyerek mesajını sonlandırmış sevgili dinleyicimiz mesajında. Şöyle yapacağız arkadaşlar, şimdi mesaj atmayacaksınız. Son kalan mesajları yetiştirmeye çalışacağız. Orhan Esen'le sizleri baş başa bırakalım. Ayrı Dünyalar diyecek. Sonrasında buradayız.

0: selam damara devam.
1: Harbiden Egor değil, harbiden arabesk.
2: Baba, büyüksün.
3: Eyvallah.
4: Mersin FM
5: 104.6.

0: ayrılığa mahkum ettiler bizi. Ayrı dünyalara
1: attılar
0: bizi abi. Allah'ım ya Rabbim, bu ne güzel şarkıdır değil mi? Beğendiniz mi? Efendim devam ediyoruz Fıratlı Damardan Kalbe programını. Vallahi şimdi normal şartlar altında son iki şarkımız ama bir şarkı araya sıkıştıracağız. Yetişmiyor zaman. Yetişmiyor. Ben 16 şarkı ayarladım. O şarkıları da çalmasam olmaz. Güzel kardeşim, iyi yayınlar. Yakıyorsun yine frekansları demiş. Vallahi yakarız abi, işimiz bu. Serin bir Mersin akşamından sıcacık selamlar demiş sevgili Ahmet abimiz. Şimdi iki damla yağmur düştü var ya, hafif serinliği gördük, hemen serin Mersin akşamı. Aman abi serinleyelim muhtemelen. Serinleyelim abi, başka bir şey istemiyoruz, serinleyelim. Yandık zaten.

Ben aşkın karını çekemez oldum diyecek Müslüm Baba. Çekemez oldum. Seremi yayınlar diliyorum. Biricik eşim Sibel Yılmaz'a. Seni çok seviyorum demiş. Ayrıca Sema anneme sıradaki şarkılar armağan olsun demişler. Seremi iyi akşamlar. Sıradaki şarkı canımdan çok sevdim. Nişanlım Seyfettin Tokmak için gelsin demiştin dinleyicimiz. Ben Ali Zorbay. Sıradaki parça canım bacım Nazan Zorbay'a gelsin demiş. Ve bu güzel şarkıları sizleri baş başa bırakalım o zaman. Müslüm.

0: Beyler volümleri yükseltin abi. Balonları yakacağız, patlatacağız. Allah'ım yarabbim.
1: Nasıl gaza getiriyorum değil mi? Haydi o zaman Müslüm Baba'yı dinleyelim. Sonrasında son iki şarkımızla karşınızda olacağız sevgili dostlar.
2: Fırat'a selam.

0: aşkın kahrını çekemez oldum. Müslüm Baba sizlerleri sevgili dostlar. Ben aşkın kahrını. Efendim son iki şarkımız dedik ya. Güzel bir Azer Bülbül şarkısı gelecek şimdi. Hepsi birbirinden güzel şarkılarımızın. Ama bu da ayrı bir güzel.
1: Mersin efendim.
0: Sağ olsun var ya. Yine bizim müzik editörlerimiz yapmış yapacağını Azer Bülbül albümlerini de böyle bir güzel sıralamışlar. Zaten bu şarkıyı çalıyorduk ama...

baştan sona tekrardan gezince bu şarkıyı çalmak istedim, tekrardan hatırlattı bize. Şimdi bizi sosyal medyadan takip etmek isteyen dinleyicilerimiz Instagram radyocu alt tire pirat yazıyorsunuz abi, direkt karşınıza çıkacaktır. Takip edin. Takip etmek isteyenler tabii ki, yani zorla güzellik olmaz. TikTok'tan takip etmek isteyenler direkt radyocu Firat yazdı mı zaten bulurlar abi. Aynı zaman bekliyoruz takiplerinizi, takip etmek isteyen dinleyicilerimiz. Merhaba Fırat Bey, ben Melih Candaner. Sıradaki en güzel şarkıları kardeşim Velihan Çelik ve pek muhterem Hikmet Esen hanımefendiye armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. İyi yayınlar tüm şarkılar. Hayatımın anlamı Hıdır Poyraz'a gelsin, seni çok seviyorum demiş. İyi yayınlar abi, ben İbrahim Soğukpınar. Sıradaki parça Hasan Gümüş'e ve onun çok değerlisi Damla yengeme gelsin, seviliyorsunuz diyerek mesajını noktalamış dinleyicimiz. Azer Bülbül'le sizleri baş başa bırakalım. Hüküm giymişim. Sonrasında son şarkımızla karşınızdayız. Vallahi var ya, geçti reklam saati var ya, normalde şu dakika itibariyle reklam girmesi lazım. Neyse, şarkımızı dinleyeceğiz, sonrasında son şarkımızla kapanışımızı yapacağız. Buradayız arkadaşlar.

0: Özel bir dil hüküm giymişim sizlerle sevgili dinleyenler. Son şarkımız. Bülent abla gelecek şimdi radyolarımıza. İyi akşamlar Fethi abicim. Ben Çağlanur. Listene sen de anlarsın, sürpriz yapsan keşke. Teşekkürler demiş. Vallahi çok isterdim sürpriz yapmayı ama son şarkımız. Zaten zamanımızı da açtık. Selam, ben Şerif. Fırat Bey'i dinlemek keyif. İyi ki varsınız demiş. Bu frekansla sizlerle buluşmak çok güzel demiş dinleyicimiz. Selamlarımızı gönderelim dinleyicimize. Fırat abicim, ben Gülen Çelik, biliyorum bu ikinci isteğim. Kimsenin de hakkına girmek istiyorum ama biricik abim Velihan Çelik'e gelsin. Sıradaki en güzel şarkılar. Seni çok seviyoruz. Kendine çok iyi bak demiş Fırat abicim. Okuduysan eğer mesajımı, Allah da senden razı olsun demiş. Sizden de razı olsun ne demek? Yayınlar Mutan, selamlar. Sıradaki şarkılar bir tanecik yeğenim İlmi Dorun ve yakın arkadaşı Hamza Açık İşin gelsin demişler. Ve bu son mesajımızı sevgili dostlar. Bugünlükte birlikteliğimizin sonuna geldik. Yarın saatler 20'yi gösterdiğinde tekrardan aynı frekansla sizlerle birlikte olacağız. Görüşünce dek hepinize selamlar, saygılar. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Ha, ne demiştik? Afrika Kokoreç'e gideceğiz demiştik. Gelmek isteyenler varsa buyursun gelsinler. Çok değil, 15 dakika sonra orada olacağım inşallah.
1: Mersin FM 104.6.

Gülüm, eğilmişim, bükülmüşüm. Yalnız sana, yalnız sana yenilmişim. Terk etmedi sevdam beni. Ben senden hiç ayrılmadım. Başka gönül, başka gönül tanımadım. Ne belaymış senin sevdan. Terk etmedi sevdam.

aşkı bitireceksin. Ağlayan kalbimin ahını duy.

0: Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Şimdi Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.
1: Gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza mutluluk olsun.

kız hayalime. Sevdanı ektim kalbime. Sevdanı ektim sineme, derin ektim senin için. Sensiz yaşıyorum sanma.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler başlıyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Herkese merhabalar. Mersin'in en sevilen, en çok dinlenen ve tabii ki en kaliteli radyosu Mersin FM'deyiz. Ben Selin. Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza başlıyoruz. Yaklaşık 3 saat boyunca birbirinden güzel şarkılar dinleyeceğiz sizlerle. Sizler şu anda bizleri nereden dinliyorsunuz? Mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza. Ve katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. En güzel şarkıları da kendilerine armağan ediyorum. Selamlarımızı gönderelim. Ve şimdi sizlere ilk şarkımızla baş başa bırakacağım Sezen Aksu yorumuyla. Büklüm büklüm sizlerle. Radyonuz Mersin FM'de.
0: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

verilmez. Sen sevgiden ne anlamaz? Sen sevgiye ağaç, sevmeye muhtaç bir yalansın. Hani bulutlara bakar arardın beni, güneş olur ısıtırdın beni. Şimdi gittin ellere, beni bıraktın dillere. Sen sevgiden, aşktan uzak kalmış bir zavallısın. Dilerim Allah'tan, sana da olsun bu hayat bir zindan. Sana da olsun bu hayat bir zindan.

0: Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bir istek şarkım var. Hemen mesajını da paylaşayım sizlerle. İyi yayınlar, kolay gelsin Selin Hanım. Güllü'den Yemin Ederim şarkısını değerli eşim Aysun'a armağan etmek istiyorum demişler. Birlikte yaşadığımız bütün güzel anılar için sana teşekkür ederim. Rabbim sevgimizi hiç eksik etmesin diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. En güzel aşk şarkıları sizlere armağan olsun diyelim. Yalnız senin için çarpar yüreğim, öyle büyük aşk ki yanındayken bile seni özlerim. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bizler de mesajlarınızı sizlerle ve sevdiklerinizle paylaşabiliriz. Şimdi sizleri bu güzel şarkımızla baş başa bırakıyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Şimdi Gülden Karaböcek, yıllardır bir sevgi arayan, sahipsiz ve yaralı kalmış o yorgun gönüllerin sesi olacak. Tek bir dileği var. Hep böyle kalmak, göz göze çözülmeden o aşkın içinde kaybolmak. Hayatın sevgisi sensiz bitmesin, ümitler sel olup akmasın diye. Bu güzel şarkımız Hep Böyle Kalalım, Ayrılmayalım diyenlere de armağanımız olsun. Yaralı Gönlüm, Gülden Karaböcek sizlerle radyonuzda.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

seninle aşkını unutamadım ki Bahadır Aydoğan sizlerle radyonuzdaydı. Şimdi çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Hemen bir mesaj paylaşacağım. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Sefa. Sıradaki en güzel şarkıları dayım Ekrem'e armağan ediyorum. Muhabbetin yeter dayıcım demişler. Selamlarımızı gönderelim. Ve sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Karlı Dağlar, Azer Bülbül sizlerle, radyonuz Mersin FM'de.

Ve şimdi reklamlardan önceki son şarkımız. Biliyoruz ki hayat belirsizlikten, karmaşadan ibaret ama o karmaşanın içinde öyle bir an gelir ki birini bulursun ve hayat yeniden başlar. Dünyaya sanki ilk kez adım atmış gibi koca bir ömrü o tek bir saniyede tatmış gibi hissedersin. Aşk mıdır bu bilemiyorum ama sensiz de yaşayamıyorum diyeceğiz. Seni buldum ya. Orhan Gencebay sizlerle.

0: Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda hazırlanan Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. Şimdi bu şarkıyı aslında çok fazla çaldık, çok fazla dinledik ama farklı bir açıdan bakacağız şu anda bu şarkıya. Şimdi biliyoruz ki masallar olağanüstü olayları anlatır. İçinde hayaller, mucizeler ve belki de gerçek olmayan kahramanlıklar vardır. Ama bazı yaşanmışlıklar vardır ki hiçbir masala sığmaz. Çünkü yaşanan her şey gerçekti. Paylaşılan anlar, hissedilen duygular, akılda kalan hatıralar hepsi gerçek bir hikayenin parçalarıydı. Belki adına masal diyenler olabilir. Ama bazı hikayeler vardır ki yaşanır, hissedilir ve kalpte iz bırakır. İşte bu yüzden bu şarkı bir masala değil, bizim hikayemize armağan olsun diyelim. Sizlere Ümit ve Sen'le baş başa bırakıyorum. İşte bu bizim hikayemiz sizlerle.

Günlük ya da aylık sepetli vinç kiralamayla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

0: Programımıza Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Hemen bir mesaj paylaşacağım şimdi sizlerle. Merhabalar, sıradaki şarkı kocam İbrahim Halil'e gelsin demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Aylar oldu, yıllar oldu, gelmedin diyeceğiz. Senin kadar hiç kimseyi sevmedim. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarma'ya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı kendilerine de armağan ediyorum.
1: Şehirler arası oto taşıma, iş makinesi, kamyon taşımasıyla hizmetinizdeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

Mersin'in neresinde olursanız olun size 15 dakika mesafedeyiz. Özbay Kurtarma 0538 988 30 00.

Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Özbay Kurtarma katkılarıyla Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında Özbay Kurtarma sponsorluğunda devam ediyoruz. Emin olmamakla birlikte bu şarkıyı ilk defa Atilla Kaya'dan çaldığımı hatırlıyorum. Fakat emin değilim. Birden fazla yorum dinlemiştik ama nedense sanki bu benim gözümden kaçmış. Emin değilim. İnsan inanmak istemiyor o sevdanın parça parça bitişine. Bu kadar. Ne olursun yalan de diye feryat ediyorsun ama işte ne çare. Hem sana, hem bana. Yaşanan o koskoca geçmiş bir kalemde silinip gitmiştir artık. Sana ölecektimi, böyle parça parça mı? Bu şarkımızı o kaybolup giden güzelim yılların ardından baka kalanlara. Hem sana hem bana yazıp diyen tüm dinleyicilerimize armağan edelim. Şimdi hep birlikte bu güzel şarkımızı dinleyelim.
1: Özbay Kurtarma 0538 900

0: Şimdi programımıza istek bir şarkıyla devam ediyoruz. Merhabalar, iyi yayınlar Selin Hanım. Sizden bir şarkı istiyorum. Değerli eşim Metin'e Fatma Yazar'dan Yazan Kalem Siyah şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız çok mutlu oluruz demişler. Sizler de mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Katkılarından dolayı Özbay Kurtarmaya, Ali Özbay ve ekibine de teşekkürlerimi gönderiyorum. Bu güzel şarkıyı kendilerine de armağan ediyorum.
1: Sıradaki şarkımız şu an yolculuk yapan dinleyicilerimize gelsin. Özbay Kurtarmaya 0538

0: kıymetli desteklerinden dolayı Ali Özbay ve ekibine teşekkürlerimi gönderiyorum. Şimdi bu şarkıdan sonra bir reklam aramız olacak. Sizleri Bülent Sertaş'la baş başa bırakıyorum.
1: Özbay Kurtarma 0538 988 30 çift 0.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Programımızın yaklaşık son bir saatine girmiş bulunuyoruz. Mersin FM 104.6 frekansında Sevgi Selin'de Ezgiler programındayız. İyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Cüneyt. Sadaki şarkı canım eşim özleme armağan olsun demişler.
2: Oluruz inan seninle.
1: Çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz sizlerle. Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma diyeceğiz. Benim ol Cengiz Kurtoğlu sizlerle radyonuzda.

programımıza çok güzel bir şarkıyla daha devam ediyoruz. Elinde yırtık bir resim. Dilinde o hiç eskimeyen isimle baş başa kalsan da. Yüreğin sevdiğinin mutsuzluğuna razı gelmez. O en ümitsiz anında döktüğü her damla gözyaşında bile yanında olamasan da ona tek bir teselli fısıldarsın. Neler çektim, nasıl sevdim bilirsin. Beni düşün ve mutlu ol. Bu güzel şarkımız uzakta olsa bile sevdiğinin yüzündeki o tebessüme ömrünü adayanlara armağanımız olsun. Beni düşün mutlu ol. Ferdi Tayfur sizlerle radyonuzda.

Şimdi az önce bir mesaj almışım ama bizden bir şarkı istemişler. Ferdi Tayfur'dan Yaralıyım şarkısını. Mustafa Bey yazmış, Mustafa Taşkın yayınlar dilemiş. Teşekkür ediyorum. Ben Ferdi Tayfur çalmadan 5 dakika önce yazmışlar ama gözüme çarpmamış maalesef. Size bu güzel şarkıyı armağan etmek istiyorum. Bu şarkıdan sonra da reklamlara gideceğiz. Suçumuz sevmek, cezamız ayrılmakmış. Bizi ölüm bile ayırsa sevenler ayrılmasın. Sizlerle radyomuzda.

0: Sevgi Selin'de Ezgiler reklamlardan sonra devam edecek. Sevgi Selin'de Ezgiler. Sevgi Selin'de Ezgiler devam ediyor. Sevgi Selin'de Ezgiler.
1: Reklamlarımızı geride bıraktık. Sevgi Selin'de Ezgiler programımıza Mersin FM 104.6 frekansında kaldığımız yerden devam ediyoruz.

kolay gelsin Selin Hanım. Ben Hidayet. Sıradaki güzel şarkıları eşim Nisan'a armağan etmek istiyorum. Yıllar geçse de sana olan sevgim ilk günkü gibi devam ediyor demişler. Bir ömür birlikte yaşlanmak nasip olsun inşallah diyelim. Sizlerde mesajlarınızı 0538 273 66 66 numaralı WhatsApp hattımıza ulaştırabilirsiniz. Bir gün sana döneceğim Bergen. Sizlerle radyonuz Mersin FM'de.

yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşırken şimdi sizlerle birlikte çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Kaçıncı dargınlık, kaçıncı ayrılık bu, sayısını unuttuğumuz. Ama o kavgaların, o kıskançlıkların ardında tek bir gerçek var. Çok sevmekten o deli gibi tutkunluk.

0: kapıdan tabii ki. Bilirsiniz ki dünya üzerindeki bütün sevdalar tükense, yeryüzünde aşk bitti dense bile bu yüreklerin hikayesi asla yarım kalmaz.
1: Ah bu kavgamız. Kavgamız
0: biter. Sevdamız. Öfkemiz diner ama o sevdamız asla bitmez. Sizleri Arif Susam'la baş başa bırakıyorum. Kavgamız biter, sevdamız bitmez sizlerle.
2: Bu güzel şarkı benim can dostum, güzel insanım. Bağlı bulunduğum plaj şirketinin çok değerli sahibi Şahin Özer ve değerli iş için okuyorum.

programımızın sonuna geldik. Sevgili Selin Rezgiler programımız her gün 13-16 saatleri arasında Mersin FM'de sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Mesaj gönderen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın saat 1'de görüşmek üzere.

0: Sevgi selinde ezgiler sona erdi. Sevgi selinde ezgiler.
1: Babalar Restali başlıyor.
2: Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Restali'ndesiniz. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saat 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en sevdiğiniz

bilen en güzel resitallerini dinlemek üzere babalarla beraber Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Bugün biraz neşeli bir yayın girişi olacak. İbrahim Tatlıses, sensin beni perişan eden diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

bir yanda bizi derbeder eden sevdalar varken diğer yanda baktığımızda gözümüzü alan, içimizi kıpır kıpır eden o yepyeni heyecanlar var. Şimdi o refkarı üzerimizden silkeleyip atıyoruz ve yine imparatorla bu kez hepimizin içini ısıtan bir şarkıyla beraberiz. Gerçi bu şarkıyı kardeşim istedi. Hatta ikidir de soruyorum. Bir sarı etek diyor, bir sarışınım diyor, bir şüphelendirmiyor değil bunu. Şimdi yayın anındayız bir de, hesap da soramıyorum. Eve gidince görüşürüz artık, yapacak bir şey yok. Nisa'ya armağan olsun bu şarkı. Umarım o da birine armağan etmiyordur diyeyim bir ablalık olarak. İbrahim Tatlıses, sarışınım diyecek.

0: Havalar Resitali.
1: Reklamlardan önce gerçekten hareketli parçalarla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Orhan Gencebay, mevsim bahar olunca diyecek şimdi. Şimdi aşk zamanıdır, aşk ömrün baharıdır. Bırak sarhoş olalım, meyler aşk şarabıdır. Orhan Baba'ya şarkıyı bırakırken reklamlardan sonra tekrar burada olmaya devam edeceğiz. Bizimle kalın.

0: Destanı devam edecek. Devam edecek. Babalar Restanı. Babalar Restanı devam ediyor. Devam ediyor.
1: Reklamlardan önce mevsim bahar olunca demiştik. Evet, bahar ne kadar güzel olursa olsun bazen sevdiğiniz insanın o soğukluğu, o ilgisizliği baharınızı kışa çevirmeye yetebiliyor. İşte şimdi o huzuru bir kenara bırakıyoruz. Orhan Gencebay bana çok mu görüyorsun diye hesap soracak. Doğruya yalan, sevaba günah diyen o zalim vicdanlara karşı. Taştan taşa vurulsa bile yine de sevmekten vazgeçmeyenlere gelsin bu eser. Orhan Gencebay bana çok mu görüyorsun diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

Az önce Orhan Baba'yla zalim sevdalara karşı beni niçin üzüyorsun, benim de canım yok mu diye sitemimizi etmiştik. Ama bazıları zannediyor ki onlar çekip gittiğinde arkalarında bıraktıkları o yangınlar, depremler hemen sönecek. Öyle kolay değil. Hüseyin Altın'a bırakacağız şimdi sözü. Usta bizi o gitmelerle bitmeyen ömürlük hesaplaşmaların tam ortasına fırlatacak. Öyle bir sevda ki bu, bir heves değil, bir ömürlük adanmışlık. Gitmekle bitmiyor. Zaman geçmekle o kalpteki ateş sönmeyecek. Mutluluk tam ellerimizin arasındayken bizi o karanlıkta bırakanlara, ümitlerimizi elimizden alanlara sesleneceğiz şimdi. Azrail gelip de bu canımı almadan senin o feryadın benim dilimden düşer mi sandın diyecek. Sen yatağında rahat uykulara dalmışken bu beddua, bu sitem biter mi sandın? Bayağı ağır bir şarkı. Hüseyin Altın biter mi sandın diyecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyorum. We'll be right back.

Dertler sonsuz ve şu 3 günlük hayat gerçekten çok kısa. Onu bunu tasa etmeyi bırakmamız gerekiyor. Gönlümüz yasa bürünse bile önce sabretmeyi öğrenmeliyiz. Yaş da olsa da gözlerimize o vefasızlara inat gülmeyi bilmemiz gerekiyor. En önemlisi de ne biliyor musunuz? Terk edilen biz olsak da içimiz bin bir kahırla dolsa da o çok sevdiğimiz gururumuza sımsıkı sarılıp unutmayı bilmek gerekiyor. Madem geldik bu dünyaya, acılardan yorulsak da yaşamayı, bizi biz olduğumuz için sevenleri, o filtresiz gönül verenleri, kadir kıymet bilenleri, canımız pahasına sevmeyi, sevilmesini ama en önemlisi de sevmeyi bileceğiz. Hüseyin Altın'ın "Sevmesini bileceksin" diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

0: ستایی.
1: Yaşamak dediysek bazen öyle bir imtihan gelir ki adı gurbet olur, adı hasret olur. Sevdiğinizi uzaklara yolcu edersiniz de ardından dalında solan o son gonca güllere dönersiniz. İşte tam bu anlarda o bekleyişin, o gözün yolda kalmışlığın Müslüm Gürses'e bırakacağız sözü. Çiçekler dalda olur, arılar balda olur. Yarı güzel olanın gözleri yolda olur diyecek Müslüm Gürses. Bu güzel akşam üstünde, gurbette sevdiği olan.

Yolu uzaklara düşenlere ve ne kadar zaman geçerse geçsin, o gözlerini yollardan ayıramayanlara, o tüm sadık kalplere gelsin bu güzel şarkı. Müslüm Gürses, Çiçekler Dağda Olur diyecek. Sizleri bu güzel şarkıyla baş başa bırakıyorum.

İşte zamanında deliler gibi sevenlerin meğer kalpsiz birine inanmış olanların o en yalın halini taşıyacak halim radyolarınıza ses verecek şimdi Müslüm Gürses'le birlikte. Hani sevmek kolay değil, kimsenin başına gelmesin, Tanrı kimseye böyle dert vermesin diyecek Müslüm Baba. Ben aşkın kahrını çekemez oldum diyerek de sözlerine son verecek. Bu güzel şarkıyı sizlerle birlikte radyolarınızda baş başa bırakıyorum.

de kapanışı Güçlü Soydemir'le yapıyoruz. Hani bazen bir sevdada ne kahır çekilir ne dert biter ya, yüzünüz bir gün olsun gülmez. O bomboş dünyada ne yokluğuna alışabilirsiniz ne de kaderin bu oyununa dayanabilir. Bahtınıza kara, gönlünüze yara olan o insanlara karşı en sonunda da isyan bağrını çeker sorarsınız. Ben senin kulun muyum, beni sen mi yarattın diye. Güçlü Soydemir de soruyor, ben senin kulun muyum diye. Arabesk severlerin gönlüne taht kurduğumuz radyo Mersin FM 104.6 frekansında Babalar Esteri programındaydınız. Ben sunucunuz Zeynep. Her gün saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte arabeskin en baba resitallerini dinlemek üzere Mersin FM 104.6 frekansında buluşuyoruz. Yarın yine saatler 16'yı gösterdiğinde sizlerle birlikte burada buluşalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Böyle mi sevmiştin beni? Gözlerin, sözlerin yalan sevdi. Oynanan son perdeydi, her şey sona erdi. Sil unut beni, kapattın, kapattın ben bu perdeyi. Yok yok ağlama, beni sakın suçlama. Seninle olan bu aşkta artık ben yok.
1: Valla.